Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Arsan. Programımıza Aşık Ferahi'den alınan Adana türküsüyle başlıyoruz. Ah ne eleyim gönül senin elinden. Şule Arık sizinle.

Saharyeli Nuri Üstün sesten alınan Sivas türküsüyle devam ediyor. Yandım Allah, yandım, yatamıyorum. Ali Çakar sizinle.

Bayram gelir yine eller giyinir, benim yarim ele bakar yerinir. Kitaba bakmışım Elif görünür, gel oldu gidelim Sıla'ya doğru. Sözleri Karacaoğlan'a ait bu türküyü Hüseyin Turan'dan dinliyoruz.

bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Aşık Metini'den alınan bu türküyü Merve Kayacan söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Bir Giresun türküsü var sırada. Ağa Sarbalını. Kaynak kişi Ömer Akpınar ve söyleyen Sibel Pamuk.

Sehariyeli İzmir türküsüyle devam ediyor. Sarı olur üst yakanın geveni. Kaynak kişi Serpil Eroğlu, derleyen Durmuş Yazıcıoğlu ve söyleyen Mustafa Özcan.

Bir Sahar Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Püsküllüdür püsküllü. Canan Başkaya sizinle.

0: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
1: Büyüklerin ellerinden öpelim, küçüklerin gönlünü alalım.
0: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın tadını çıkaralım.
2: TRT Türkü.
3: Saat 7.
2: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump'sa İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. CHP Genel Merkezi'nde tahliyenin ardından temizlik ve onarım mesaisi vardı. Barikatların kaldırıldığı binada temizlik ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma yürüttü. Zarar gören kapılar tamir edildi, kırılan eşyalar yenilendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı da CHP Genel Merkezi girişindeki camekanlı bölüme asıldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerinde son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü.

Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere el koydu. Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Kiev'in savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir gün başlıyor ve her zaman olduğu gibi yeni günün başlangıcında bizler sizlere sesleniyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uyandığımız gün 26 Mayıs 2026 günlerden salı, haftanın ikinci günü. Bugün Arefe, yarın bayram. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla geçireceğimiz mutlu güzel bir gün ve günler olsun diyelim. İstanbul'dan yayındayız. 3 saatlik bir birliktelik. Anadolu'nun ezgileri heybemizde. Yine yollara düşeceğiz. Bu yolculukta sizler bizi yalnız bırakmayacaksınız. Her zaman olduğu gibi sosyal medyadan da güzel ifadelerle, isteklerinizle, mesajlarınızla bizlere eşlik edeceksiniz efendim. Aynı zamanda elbette türkülerimize de birbirinden güzel türküler eşliğinde geçecek olan bir 3 saatlik zaman dilimi. Sosyal medyadan da katılımınızı söyledik. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına iletiler düşmeye başladı bile. 8 sonrasında hepsini sıraya alacağız, dile getirmeye çalışacağız. Birbirinden güzel türküler, çok güzel bir repertuar sizleri bekliyor. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Serbest Sever sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve sözü Siyah Hal'a bırakıyoruz, Nemrud'un kızı için.
2: TRT Türkü.

Erzurum'un güzel türküsüyle, Sarı Gelin türküsüyle devam ettik. Faruk Kaleli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküydü. Erzurum Çarşı Pazar, içinde bir kız gezer. Efendim saatler 7.17'yi gösteriyor, yeni bir gün başlıyor. İstanbul Radyosu'ndan mikrofon başındayız. TRT Türkü frekansında, TRT Türkü'de sabahta yeni güne uyanan ve programımıza katılan dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim ve güzel türkülerimize devam edelim. İşte şimdi Ordu Fatsa'nın o güzel türküsü Ümit Tokcan yorumuyla, Hekimoğlu derler benim aslıma.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Sarı Sözen'den derlemiş olduğu Sivas'ın türküsünü okudu sanatçımız Çiler Şatıroğlu. Fincanı taştan oyarlar. Efendim saatler 7.23'ü gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Neler yapacağız bugünkü beraberliğimizde? Her zaman olduğu gibi yol raporunu aktaracağız. 7.30'da karayollarında son durum nasıl bilgileri paylaşacağız. 8'de hava tahmin raporunu okuyoruz. Bakalım zaman bayrama doğru ilerlerken ve bayram boyunca hava nasıl olacak detaylı bilgileri de sizlere vereceğiz. Tabii ki tahmin raporuna göre ve sonrasında istekler saatidir deyip sosyal medyadan bizlere ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını, iletilerini, paylaşımlarını okumaya başlayacağız. Türkülerimiz var sizlere armağan etmek istediğimiz ya da sizin gönlünüzden geçen bir türkü varsa siz de istekte bulunabilirsiniz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz sevdikleri ve yakınlarıyla güzel bir türküde bu sabahın güzel saatlerinde buluşmak isteyen dinleyenlerimiz sosyal medyada yerlerini aldılar. Yeni dinleyenlerimizi de tanımak isteriz. Eğer dinliyorsanız şu anda programımızı sosyal medyada kullanıyorsanız yazma imkanınız da varsa buyurun TRT Türkü sayfasına. Facebook, X, Twitter, Instagram TRT Türkü sayfasındayız. Şimdi...

0: Yol durumu.
1: 26 Mayıs 2026 Salı günü itibariyle karayollarındaki son duruma bakalım. Bu arada TRT Haber'den sabah trafiğindeki son durumu da şöyle bir baktığımızda yolların ne kadar boş olduğunu da görüyoruz. Malum önümüz bayram, sevdikleri ve yakınlarıyla ve uzun bir bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil yörelerine gittiler. İstanbul trafiğinde de şu anda büyük bir rahatlık olduğunu görüyoruz. Bakalım Türkiye genelinde durum nasıl? Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ve Boğaz köprülerinden ücretsiz ve ücretli geçiş duyurusu var öncelikle. 26 Mayıs 2026 Salı günü gece 24'te başladı ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü

tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacak. 8 Haziran 2026 gününe kadar bu çalışma devam edecek. Ankara-Kırıkkale-Delicey otoyolu yapım çalışması nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışması nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Eskişehir-Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Ve Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden-Açkapa Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.

Ali Ersan ismiyle Anadolu Halk Müziği'nin çok değerli ozanının sesinden dinledik. Dün bir istekti dinleyicimizden gelen, Çekiç Ali'nin sesinden Çubuğuna Lüleyim güzel türküsünü dinletebilir misiniz demişti bir dinleyicimiz. Kendisine bu saatlerde bu isteği yerine getireceğimizi ve armağan edeceğimizi söylemiştik ve bu isteği de yerine getirmiş olduk. Efendim beraberliğimiz devam ediyor. 7.36'yı gösteriyor. Çekiç Ali dedik. Neşet Ertaş'ın çok etkilendiği isimlerdendir Çekiç Ali. Kırşehirli kendisi de Kamanlı bir halk ozanı. Şimdi Kırşehir yöresi türkü ve bozlaklarının en önemli yorumcularından olarak biliyoruz Çekiç Ali'yi. En çok etkilendiği Neşet Usta'nın da en çok etkilendiği kişi. Şimdi Neşet Usta'nın da sesinden bir türkü dinleyelim istedik ve diyelim ki bugün bana bir hal oldu.

7.44 oldu saatimiz. Beraberliğimiz sürüyor. İlk bölümün son çeyreğine doğru ilerliyor zaman. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. Haftanın ikinci günü ve bugün Arefe, yarın bayram. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Yarın da bayramın güzelliğini ve sevincini hep birlikte bu programda sizlerle yaşayacağız. Efendim bayram boyunca da TRT Türkü'de sabah canlı yayınlarla sizlere ulaşmaya devam edecek. Şimdi bir Elazığ türküsünde, Enver Demirbağ'ın türküsünde sanatçılarımız Arzu Akmeşe ve Murat Aldemir'e kulak verelim. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla.

Dedik çayır çimen geze geze Isparta'nın türküsüydü Muzaffer Sarı Sözen'in yöre ekibinden derlemiş olduğu. Efendim zaman yaklaşıyor, saat 7.50 oldu. 8'de hava raporunu okuyoruz ve hemen sonrasında istekler saati başlasın diyoruz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına bekliyoruz mesajlarınızı diyelim. Ve şimdi Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin sesine kulak verelim. Musa Eroğlu'nun Mersin Mut'un türküsüdür. Şu dağların yükseğine erseler.

Efendim dinlemeye başladığımız Ezgi Sivas Divriği'nin Nuri Üstünses'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu sizler için Hüseyin Turan seslendirecek ve bu türküyle birlikte de beraberliğimiz devam edecek. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün nargını, gül alıp satmanın zamanı değil.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Hava durumu.
3: Efendim, hava tahmin raporunu veriyoruz ama öncelikle Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde hava nasıl olacak diye düşünen dinleyicilerimiz için tahmin raporu diyor ki yağışlı hava etkili olacak. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışın etkisinin fazla olacağını bildiriyor meteoroloji. Arefe günü ve bayram boyunca sağanak etkili olacak. Arefe günü, yani bugün, yurdun büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bugün için hava tahmin raporunu şimdi okuyalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında hava sıcaklıklarının seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Çanakkale 28, İstanbul 25, Kırklareli 27, Sakarya 26, Afyonkarahisar 22, Denizli, Muğla 27, İzmir 30.

Kalenin Bedenleri Niksar'ın fidanlarıyla, Tokat Niksar'ın türküsüyle ikinci saatimize istekler saatine başladık. Hüseyin Arsal'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Kubilay Dökmetaş sizler için okudu. Saatler 8.04'ü gösteriyor. Programımızın ikinci bölümündeyiz. İstekler zamanında sosyal medya üzerinden de ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını, iletilerini değerlendirme zamanı, türkülerimizi armağan etme zamanı. Şimdi X'le bugün başlayalım. Adem İde yazıyor. Günaydın, gününüz aydın olsun. Ceviz'in diyarından Kahramanmaraş, Çağlayan Cerit'ten selam olsun TRT türkü dostlarına. Bütün sevdiklerime gelsin diyor, memleketime gelsin. Öyle de güzel bir kare paylaşmışsınız ki sanırım bahçenizin bir fotoğrafı. Bu güzel mevsimin renkleri sizlerin karelerinde hayat buluyor. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan dinleyicimiz, Yıldıray Çınar ve türküsü için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın TRT Türkü diyor.

Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum. Nikzar Yeşilkaya Köyü'nden selamlarımı gönderiyorum. Ali Onar, hayırlı işler, mutlu bayramlar diliyorum. Şimdiden selamlar. Ve Fatma Ertopuz da yine beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimizden. Eksten Twitter'dan okuduğumuz mesajlarda hemen dönelim Facebook'a. Efendim Emin Akgün diyor ki Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden radyosu açık olan tüm türkü dostlarına türküler gelsin. Şimdiden Kurban Bayramı mübarek olsun diyor. Osman İnan Ankara'dan selamları var. Zeki Gün Burdur'dan yazmış selamlar sevgiler. Herkese armağan olsun daima TRT Türkü. Gürol Seçil Kara, taşı toprağı altın olan yatağından selamlar. Yatağın halkına türkülerimiz gelsin. Ve Selami Kabakçı, Niksar'dan bizi selamlıyor. Günaydın TRT Türkü dostlarım diyerek. Kocaeli İzmit'ten dinleyicimizdir Serpil Demirci. Bir başka dinleyicimiz Suna Koçak Berlin'den yazıyor. Mustafa Kına Kayseri'den merhaba dedi. Türküler hayattır, türkü candır diyerek ekledi. Mustafa Telli Kayseri'den takipçimiz TRT Türkü ekibine gelsin. İyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. İhsan Özdoğan, Arefe günümüz mübarek olsun diyor tüm İslam aleminin. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Selim Onay, hayırlı sabahlar Denizli'den. Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden. Programda emeği geçen herkese armağan olsun. Sakarya'dan Mehmet Çakmaktaş, şimdiden Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, afiyet dilerim. Ve İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli ile Zonguldak'tan Ayhan Ozan'ın da güzel dilekleri var. Gördüğümüz üzere Facebook'ta selamları var bütün TRT Türkü dinleyenlerine. Sizler için sanatçımız Deniz Şener'den dinletelim bu türküyü. Bir Bilecik türküsüdür. Efendim Rıdvan Jordan, Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküyü sunuyoruz. Bursa'dan bir dinleyicimiz var. Aydın Uslu'ya da, Hasan Uslu'ya da armağan olsun bu güzel türkü. Aşağıdan gelen hanım oynasın, keklik kebabını da yiyen doymasın. Beni yardan ayıranlar olmasın. Beri gel ayarin, beri gel ben adam yemem. Ellerin yarine de yarim ol demem.

Meşeli dağlar meşeli, dibinde halı döşeli, kül oldum aşka düşeli. Bursa'nın sevilen türküsünü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün yöre ekibinden derlediği türküyü Sibel Güzel'den dinledik. Efendim saatler 8.15'i gösteriyor. İkinci saat, ikinci bölüm. İstekler zamanındayız. Hemen Instagram'a dönelim ama Twitter'dan eksten bir ileti daha geldi son dakika. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler bizi iş yolunda dinliyorlar. Kolay gelsin diyelim efendim. Ve sıradaki türkümüzü sizlere de gönderelim. Ali Kılıçoğlu bakın neler demiş. Öyle güzel övgüleriniz var ki sizle ve Sabahat Aslan'la bu programda buluşmamıza sebep olan TRT'ye çok teşekkür ediyorum demiş. İnanın kulaklarımıza ahenk, huzur, lezzet geliyor. Sıradaki türküyü sizlere, eşim Nurhan Kılıçoğlu'na, çocuklarım Candan, Caner, Yiğit, Mehmet, Fulya ve Hatice'ye armağan etmek istiyorum. Kocaeli'nden dinleyicimiz Ali Kılıçoğlu. Çok teşekkürler Ali Bey, gönlünüze sağlık. Efendim Huriye Özer yazıyor, güneşli bir Niğde sabahından herkese selamlar. Sıradaki türküyü sizi dinleyenlere armağan ediyorum. Fahri Özdemir, Osmaniye Emniyet Teşkilatı'ndan selamlar diyor. Kolaylıklar dileyelim. Balıkesir Edremit, Tuzcu Murat'tan günaydın. Türkülerden öyle güzel şeyler öğrendik ki tüm türkü sever dostların ve sizlerin şimdiden bayramını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu geçmesini diliyorum. Sağ olsun. Hatice Ünal, Acıbayam Gelekçi'den. Emine Akgün Manisa Salihli'den yazmış. Mustafa Çatlakkaya hayırlı sabahlar diyor. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. Adana'dan sizi dinleyen herkese armağan olsun. Selahattin ve Yıldız Erzi çifti de Adana'dan dinleyenlerimiz. İsmail Yalabık Berlin'den yazıyor. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Bartın'dan Kasım Baştürk. Demiş ki Davut Sulari'nin Bugün Bayram Günü Derler türküsünü size ve TRT türkü dinleyenlerine armağan ediyorum. Kasım Bey inşallah yarın sabah bu isteğinizi yerine getirelim olur mu? Adem Hasan günaydın demiş, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'ten yazıyor. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan Eğri Çimen Yaylası'ndan nefis bir görüntü paylaşıyorsunuz. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Hayırlı bayramlar diyor. Gürol Yavuz Eskişehir'den, Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan. Edirne'den Gülten Kaymak, Arefe günümüz mübarek olsun, sıradaki türküyü türkü dostlarımıza armağan edelim. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan, Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü. Efendim iyi bayramlar dileklerini paylaşıyor dinleyicilerimiz ve Bayram Gökçen de Fethiye'den yazmış. Arefe günümüz mübarek olsun, sıradaki türkü eşime ve torunlarıma armağan olsun. Sevgili Sabahat Aslan'ın ismini yazmıştı dinleyicimiz. Şimdi hemen onun sesinden güzel bir türküyle sizleri buluşturalım. Edirne Keşan'a gidiyoruz. Nimet Çubukoğlu'nun türküsü için. Kızılcıklar oldu mu?

Bulguru kaynatırlar, Şam şime şime türküsü Çankırı Kurşunlu'ya aitti. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Yazıcı'dan derlemiş olduğu türküyü Sema Kaya Doğan'dan dinledik. Efendim saat 8.25'i gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Şimdi tekrar sosyal medyaya dönelim. Facebook'tan okumayı sürdürelim. Dinleyicimiz Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar gönderiyorum. Türkü severleri ve aileme armağan ediyorum. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gediz'den yazmış. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan. Dinleyicimiz Turgut Eren, Eskişehir'den bizim takipçimiz. Zeki Özceylan, Alanya'dan yazıyor. Arkadaşım Zeki Ayaz, eşi Beti Ayaz'la Yücel Ertuğ ve Ali Şahin için istesem çalar mısınız diye sormuş. Hemen

sıraya aldık efendim. 26 Mayıs 2026 Salı günü sabahında ve bayram arefesinde İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız sürüyor. X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında iletileri, paylaşımları dile getirmeyi de sürdürüyoruz. Tekrar bir Instagram'a dönelim. Sayfayı yeniledik. Sevgili Şengül Ekinci diyor ki günaydın efendim. Günler aydın olsun. Herkes gittiği yerde sevdiklerine sağ salim ulaşsın, kavuşsun inşallah. Lütfen trafikte sakin olalım diye de eklemiş uyarısını. Arefe gününüz mübarek olsun. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Program şıkır şıkır çok güzel devam ediyor demiş. Sağ olsun sevgili Şengül Ekinci. Nuray Soydan'ın yapımını üstlendiği bugünkü programımız efendim. TRT Türkü'de sabahı dinliyorsunuz. Diyor ki turizm merkezlerinde malum yoğunluk var. Benim de yeni iş yerim de dün öyleydi. Kolaylıklar dilerim efendim. Evet, uzun bir 9 günlük tatil sebebiyle hem vatandaşlarımız sevdikleriyle, yakınlarıyla bir aradalar hem de tatil yörelerindeler. Bu 9 günlük bayram tatili boyunca herkese afiyetli, sağlıklı, keyifli zamanlar dileyelim. Dinleyenlerimizden Seydi Alas Adana'dan yazmış. Eşim Zübeyde Hanım ve bütün TRT Türkü dostları için bekliyoruz türkülerimizi. Bir başka dinleyicimiz Özgür Aldemir Mersin'den yazıyor. Hafize Hanım günaydın TRT Türkü ailem. Arefe günümüz mübarek olsun. Bayramımız çok güzel geçsin. İnşallah sıradaki türküyü siz ve değerli ekibinize ve misafirlerime göndermenizi diliyorum. Emine Demir Atamer'de güzel bir Arefe günü olsun. Trabzon'dan sevgiler diye yazmış. Döndük tekrar Facebook'a. İbrahim Kaçar'ın da iletisini gördük Eskişehir'den. Mehmet Andır Satay Payas'tan herkese günaydın. Güzel bir Arefe günü diliyorum ve herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum demiş. Dinleyicimiz Ali Yavuz yazıyor. Eşim Sultan Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Çorum'dan bir selam var. İbrahim Özüdoğru Çorumlu hemşehrileri için bir türküye ortak oluyor. Sanatçımız Şenay Akayran'la devam edelim. Bir Niğde türküsüdür. Ali Canlı'dan derlenen Nurettin Bayhan'dan alınan türkümüzü okuyor Şenay Akayran. Bağa girdim üzüme.

Sanatçımız Hüseyin Karakuş'u bir güzel türkü demetinde dinlediniz efendim. Saat 8.35'i gösteriyor. Programımızın 1,5 saati geride kaldı. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah devam ediyor. 26 Mayıs 2026 Salı günü sabahında. Davut Güleç de bizlere katılmış. Hoş geldiniz diyelim. Mustafa Bey, Mevlüt Karaca, Konya Cihan Beyli Karabağ'dan kucak dolusu selam ve sevgiler diyor.

İstanbul Pendik'ten Salih Akova'nın Trabzon Araklı Kayacı köyüne selamları var. Mustafa Şevik yazmış, Menderes'ten Sera'dan yazıyoruz diyor. İbrahim Kaboğlu, güzel bir Ayvalık sabahı. Herkesin Arefe günü hayırlı olsun. Trabzon Çaykara'ya armağan ediyorum türküleri. Şaban Günhan Eskişehir'den. Bayram Ermiş yazıyor, sıradaki türkümüzü istemiş Sinop Durağan'dan. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten. Doğan Acar Kayseri'den Arefe günü ve şimdiden bayramınız kutlu olsun diyor. Emine Yarar Safranbolu'dan. Dinleyicimizdir. Balıkesir'den Erdal Öztürk. Selahattin Balkan diyor ki, bayram dolayısıyla yollarda olan tüm şoförlere kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilelim. Lütfen dikkatli olalım diye de eklemiş. Adıyaman Gölbaşı'ndan Adem Yılmazcan yazıyor. Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı, İsmail Geçer, tüm İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı mübarek olsun diyor. İstanbul Ümraniye'den dinleyicimiz Maksut Tanış, Gümüşhane Bahçeli beldesine selam olsun diyor. Manisa Turgutlu'dan Musallar Yeniköy'den de Selahattin Balkan, Eşi Sultan Hanım çocukları, dostları ve Musallar Yeniköy halkı için sıradaki türkümüzü istiyorlar. Sanatçımız Sevim Seçkin'le devam edelim. Bir Gaziantep türküsü seslendiriyor. Allı da yemenim.

Necdet Kaya'dan dinledik Kırmızı Buğday türküsünü. Dün bir isteğimizin seçimiydi bu türkü. Bugün yerine getirmiş olduk efendim selamlarımızla. İstanbul'dan programımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Hasan Cengiz diyor ki Arefe gününden tüm türkü dostlarına selamlar, sevgiler. Şimdiden mübarek olsun bayramımız. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan birazdan çok güzel bir Çanakkale türküsüyle buluşturacağız. Lütfen frekansı değiştirmeyin. Efendim Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, o da bütün ailesi ve sevdikleri için güzel bir türküye ortak oluyor. Bilal Çam, günaydın Adana Osmaniye'ye yolculuk ediyoruz. Eşim Seyhan Hanım, diş hekimi kızım Meryem, diyetisyen yeğenim Sıla'yla yolculuk sizinle çok güzel diyorlar. Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyorum diye yazmış dinleyicimiz ama programımızın başında çalmıştık Neşet Usta'nın.

güzel bir türküsünü. Belki bir başka sanatçımızdan, Neşet Usta'nın türkülerinden bir yorumu sizlere sunabiliriz, süremiz yeterse. Umutcan Koşar yazıyor, Bartın'dan selam olsun. Sıradaki türkülerimize armağan edelim. Bir türkü istemişsiniz. Dediğimiz gibi yine zamanımıza bakalım, uygunsa neden olmasın. Bolu'dan dinleyicimiz Aykut Türk yazıyor. Sıradaki türküyü istiyor. Müjgan Kızılkaya, annem, kardeşlerim, Erzincan Kemaliye'deki yakınlarım, Kütahya Çiniciler Çarşısı esnafı ve Almanya Hagen'deki kızıma, arkadaşlarıma armağan olsun bu güzel türküleriniz. Emine Karakuşkaya yorumuyla dinliyoruz bu türküyü. Zeytinyağlı yiyemem.

O kız mektepten gelirdi. İsmail Altunsaray'ın sesinden Neşet Ertaş'ın türküsünü sunduk. 8.56 olmuş, saat 9'a yaklaşıyor. Birazdan programımızın 3. ve son saatine de geçmiş olacağız. Efendim, Zonguldak Çay Cuma'dan dinleyicimiz Mosmos kardeşler perde atölyemizde de dinlemeye devam ediyoruz diyorlar. Ve yemyeşil Zonguldak Çay Cuma'nın da bir videosunu, görüntüsünü paylaşmışlar. Sağ olsunlar. Başka hangi dinleyenlerimiz katıldı beraberliğimize? Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan selam olsun tüm türkü dostlarına diyor Metin Topkaya. Sıradaki türküyü Balçova'dan Harun Samurkaş için ve Balçovalılar için seçiyorum, onlara armağan ediyorum diyor. Hemen dönelim Facebook'a, başka hangi dinleyicilerimiz katıldı buradan da bizlere. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diye yazmış. Size de efendim hoş geldiniz. Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli'den, Bucak'tan yazıyor Ali Yöntem, Bucak halkına armağan olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Bünyamin Kırlangıç, Arefe günümüz mübarek olsun, kolaylıklar diliyoruz. İyi ki varsınız diye de eklemiş Bünyamin Bey, Kayseri'den dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki hep birlikte bu frekansta buluşuyoruz her sabah. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan yazıyor, Nide'den Fikret Dikmen. Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun diyor Ali Çakır. Rıza Yakın Bafra'dan her daim TRT Türkü diyen isimlerden, dinleyicilerimizden sıradaki türküyü de kendisine gönderelim. Van Erciş'ten sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Osman Çokyaman, bu da sizin mesajınız. İlettiniz Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden Kazım Ülgü. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen, Zafer Özkara Sakarya Camili'den, Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uğuz, kızı Selena ve oğlu Ali Era'ya sıradaki türküyü armağan edelim. Sanatçımız Hale Gür geliyor mikrofona. Burdur'un türküsüyle Faik İnce ve Ferhat Erdem'den, Sümer Ezgün'ün derlemiş olduğu türküdür. Dirmilcik'ten gider yaylanın yolu, benim sevdiceğim yaylanın gülü.

Sanatçımız Makbule Kaya'yı dinledik. Cemile'nin gezdiği dağlar Meşeli Denizli Acıpayam'ın türküsünde, rahmetlik Özel Gönlüm'ün türküsünde dinledik. Artık üçüncü ve son bölümdeyiz. Saat 9'u 7 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz TRT Türkü'de sabah sürüyor. Efendim Terme Kozluk'tan, Osman Köz, Hüseyin Erçolak, Afyon Karahisar'dan hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Efendim Şaban Dişli yazıyor, TRT Türkü'de sabah programının değerli ekibini İstanbul'dan selamlıyorum. Yarın burada olamayacakların bayramını bugünden de kutlamak isterim. Güzel bir bayram günü olsun sevgi ve saygılarımla. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak'tan, İdris Şen Giresun Bulancak'tan dinleyicimiz Ergün Tontu Darende'den yazıyor. 19 Mayıs Ormancık Köyü Samsun'dan Hamza Akkurt dinleyicilerimiz arasında. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan mutlu günler diliyorum. Kemal Özkul Tavşanlı'dan merhaba. Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun bütün dinleyenlerimize, armağan olsun türkülerimiz. Efendim türküler bağrında mücevher barındıran hazinelerdir. Türküler candır. Osmaniye ilimizden sevgiler selamlar diye yazmış Ali Kurt Bahçeli. Osman Şehir İstanbul Ok Meydanı, Naim Bostan, Anamur, İnan Kaya, Efeler Diyarı, Aydın Sultanhisar ve Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan sıradaki Türkiye'ye ortak olan dinleyenlerimizden şimdi Celal Bakar yorumuyla dinleyeceğimiz bir başka türküyle sürdürelim programımızı. Amasya'ya gidiyoruz. Mustafa Saçlı'dan Ankara Devlet Konservatuarı derlemiş bu türküyü. Sizler için Celal Bakar okusun. Kız pınar başında testi de doldurur, testinin kulbuna şahin kondurur.

Efendim inşallah yine yarın sabahta böyle hareketli türkülerle bayramı karşılayacağız. Bugün Arefe, yarın bayram. Sizden gelen iletileri, mesajları da okumaya devam ediyoruz. 9.17 olmuş saatimiz. Demir sizler için okudu birbirinden güzel sevilen türküleri. Hemen dönelim Facebook'a. Turan Akman Erkılıç, günaydın TRT Türkü Eskişehir'den selamlar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyor. Herkese gelsin türkülerimiz. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan. Hayırlı sabahlar Silifke'den Mustafa Karacura sizin iletiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar Erzurum'dan merhaba diyor Durak Çağatay. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan, İzmir'den Zehra Bıçakçı. Efendim bir başka dinleyicimiz Batman'dan yazıyor. Vehbi Aksungur Ermenek Cumasuyu Yaylası'ndan, Enver Çetin Finike'den. Sıradaki türkümüzü armağan edelim. Tuncel Erol Eskişehir'den ve Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan türkü dinleyicilerine günaydın. Birbirinden güzel türküler eşliğinde bahçede kahvaltı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel ekibe diye de ekliyor. Şimdi sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'le devam ediyoruz. Bir uçtan bir uca diyelim ve Rumeli'nin türküsüyle sürdürelim programımızı. Arabamın tekerleği mor boya diyecek sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Hatay Antakya'nın türküsünü Arif Meşhur'un sesinden sunduk. Al mendili mendili. Bu türkülerle birlikte artık programımızın da son yarım saatine geçiyoruz efendim. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Dinleyicimiz 4 Levent'ten günaydın. Sıradaki türküye Trabzon'daki akrabalarımı da ortak etmek isterim. Programda emeği geçen herkese gelsin demiş Sıdıka Hanım. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızla türkülerimizi gönderiyoruz. Mevlüt Karaca Konya Cihan Beyli Karabağ'dan yazmıştı. Sıradaki türkümüzü seçen dinleyenlerimizden efendim Bayram Ermiş ve Suna Koçak ayrıca teşekkürlerini, övgülerini belirten mesajlara da devam ediyorlar. Arefe gününden tüm türkü dostlarına selamlar diyor Hasan Cengiz. Beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimiz tabii her geçen saat dakika yeni dinleyenlerimiz de programımıza katıldılar. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar, merhaba diyelim ve sürdürelim programımızı. Bedia Akar Türk'ün sesinden bir Afyon türküsü dinliyoruz şimdi. Kadir Üstündağ'dan yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesi. Ben giderim oduna, şahan derler adıma.

0: Sabah sabah esen seher yelimi Onur Yaman yorumuyla dinlediğiniz türkümüzdü. 9.33'ü gösteriyor saat. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Şimdi Azerbaycan'ın güzel türküsüyle buluşma zamanı. Yemliha Evcimi'ye Osmaniye Toprakkale Türkmenli kasabasına gönderelim. Tevfik Şentürk Akçaabat'tan yazmıştı. Adem Öcal İstanbul Esenler'den ve Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı için dinletelim. Hediye Karabağ, Ay Saçı Vurma.
1: TRT Türkü.

Efendim bugünden buyurun halaya, buyurun çiftetelliye dedik. Belki Sakkale'yi, Adana çiftetellisinde dinledik efendim. Bugün Arefe, yarın bayramı karşılayacağız. Hep birlikte yine sizlerle beraber olmak istiyoruz. Sabah 7'de efendim yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru ilerliyoruz. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Burdur'dan Keziban Kafalı istiyor. Cabir Şahin de yine Kayseri'den sıradaki türkülere ortak olalım diyor. İyi bayramlar demişler şimdiden de ve biz de bu türküleri gönderiyoruz. Armağan olarak İzzet Altınmeşe ve bir dilim, iki dilim, üç dilim elma.

Artık bugün son hazırlıklar yapılıyor. Bugün Arefe, yarın da Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bayram sabahında da sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Bugün için vedamızı yapalım. Hüsamettin Subaşı ile sizlere hoşça kalın diyoruz. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz bir Aşık Veysel eseri olan Asırlar Elinde Bir Tesbih Gibi deyişinde geçen Çarkı Devran sözcüğü. Asırlar elinde bir tesbih gibi çeviriyor çarkı devran bakalım. Sayısız bugünler defter gibi deviriyor çarkı devran bakalım diyor türkümüz. Burada geçen çarkı devran dönen devreden zaman, talih, kader anlamındadır. Ancak bu tabir insan yaşamıyla sınırlı olmayıp, dünyanın var olmasından bu yana belli bir kurala, bir düzene göre işleyen zaman dilimini ifade eder. Bu zaman diliminin de belli bir düzeni ve sırrı vardır. Bu da insanın kaderini ve yaşamını belirler. Şimdi Sivaslı ozanımız Aşık Veysel Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu deyişi.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
4: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
3: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uman Sultanı Heysam bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajını verdi. Tahran'sa Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barış

dışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel, mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi, CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel meclise DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı, kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Ege'nin incisi İzmir Hatay basın sitesinden Erol Saraç. Yavuz Bingöl'ün sesinden Sarı Gelin türküsü Erzurum İspirlilere armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Gülden Özpamuk. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ali Haydar Gül yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Bayramlar, insanlar arasındaki sevgi bağlarının güçlendiği, dargınların barıştığı, toplumsal dayanışmanın arttığı, kardeşlik ruhunun canlandığı, yaşlıların, hastaların, kimsesizlerin ziyaret edildiği, hediyeleşme, paylaşma ve ikramların olduğu neşe, sevinç, eğlence dolu, huzurlu ve mutlu günlerdir. Bayrama ulaşma sevincinin içimizi ısıttığı bugün de bayramınızı şimdiden kutluyoruz ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği bir Azerbaycan türküsüyle başlıyoruz. Bayram günü saat tezde.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik eden saz sanatçılarımızı da hemen takdim edelim. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya, Cemil Kayacı, Tar'da Murat Akçay, Nefesli Sazlar'da Fatih Koçer, Baran Aşık, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Kemençe'de Volkan Karaoğlu, Basta Mevlüt Güler, Ritim Sazlar'da Suat Kuş ve Cemil Altun bizimle. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Şeyhmus Esenkuş'tan dinleyeceğimiz Muzaffer Sarı Sözen'in Şanlıurfa yöresinden derlediği bir türküyle sürüyor. Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür, herkesin yüzü güler, bana seyran günüdür.

Ödemiş kavakları, pazardır sokakları. Gül yüzünü göreyim, aç beyaz duvakları. Muzaffer Sarı Sözen'in İzmir yöresinden, Ekrem Güder'den derlediği türküyü solistimiz Yeşim Dağlı seslendiriyor.

Sakine İsmailova'dan alınan bir Azerbaycan türküsünü sanatçımız Selma Geçer okuyor. İkisi bir boyda gezen gözeller, toyda nağırda gezen gözeller, her söze bir söz düzen gözeller, adı dinlerde gezen gözeller.

Erzincan yöresinden Aşık Davut Sunari'den alınan türkü Şef Ali Haydargül yönetimindeki topluluğumuz icra ediyor. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başın için. Dertliler oturmuş derdin söyleşir. Etme intizarın gül başın için.

Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı sanatçımız Zeynep Cihan'ın icra edeceği Rıdvan Çıraoğlu'ndan alınan bir türküyle devam ediyor. Açma yaram derin derin, dermanını bilen gelsin. Başka tabipler istemem, beni derde salan gelsin.

Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Zafer Albayrak'ın icra edeceği İsmail Özden'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bir acı rüzgar esince sallanmadık dal mı kalır? Dost dostunu arzularsa aşılmadık yol mu kalır?

Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Erzurum yöresinden Raci Alkır'ın derlediği ilahi solistimiz Didem Dilara Duman seslendiriyor.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Kars yöresinden Muazzez Turing'den derlenen bir türküyle devam ediyor. Bayram oldu gelmedi, yar halimden bilmedi, hiç de yüzüm gülmedi, gülmedi yar gelmedi.

Kahveciler kahve koyar fincana, dudakları benzer Leyli Mercan'a. Ahmet Yamacı'nın Trabzon yöresinden derlediği türküyü solistimiz Ünal Sofoğlu seslendiriyor.

Sivas yöresinden Muhlis Akarsu'dan derlenen türküyü sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz değerli dinleyenler. Böyle yaşamanın tadı kalmadı, düşenin dünyada dostu yokmuş.

Değerli dinleyenler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin burada sonuna geldik. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Gülden Özpamuk. Bayramınızı bir kez daha kutluyor ve bayramınız bayram olsun diyerek size koromuzun seslendirici birbirine bağlı halay türküleriyle veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysen bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken, ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajı verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP, bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler, diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu, 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı, kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irad ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombası ile vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri, çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli'yi gözaltına aldı. Bir genci bacağından vurdu, Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülerle Gün Ortası programıyla sizlerleyiz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetimde Zemin Coşkun ve sunucunuz ben Giray Çavdar. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Programa Artvin yöresinden bir türküyle başlıyoruz. Osman Aksu'dan alınan Muzaffer Sarı Sözel'in derlediği türküyü Ali Haydar Gül'ün sesinden dinleyeceğiz. İndim dere ırma, zeytin dalı kırma, geldim seni alma, başladın ağlama.

Konya yöresinden bir türküyle Mustafa Keser var sırada. Hani benim 50 dirhem gestenem, Konyalı'dan başkasını istemem.

Ve devam ediyoruz. Tokat yöresine uzanıyoruz. Aşık Eşref'ten alınan türküyü Ali Rıza Gündoğdu seslendiriyor. Evleri iki katlı, yar geliyor kıratlı. Almustan bir kızı sevdim. Hem güzel hem kıymatlı.

Sıradaki türküyü Sevinç Akkaya seslendiriyor. Hasan Avcı'dan alınan Manisa yöresinden bir türküyle. Atış attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imana.

Edirne yöresine uzanıyoruz şimdi. Yöre ekibinden alınan Nimet Çubukoğlu Oğuz tarafından derlenen türküyü Mine Yalçın'dan dinliyoruz. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu, yolladığım çoraplar ayağına oldu mu?

Ali Ekber Şişek'ten alınan Erzincan yöresinden bir türküyü Saime Can Türk'ün sesinden dinliyoruz. Yandı Yürek Yar Elinden.

Hüseyin Say'dan alınan Mersin yöresinden bir türküyle Erol Köker'i dinliyoruz şimdi. Gerali dedikleri bir gençten uşak, başına şal bağlar da belinde kuşak. Geralim hey hey hey.

peki de bayramlık ister yar yare. Kadir Mevlam ikisinin de birden acısını göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden. Hey.

Diyarbakır yöresinden bir türküyle Nursal Ercan var sırada. Cemil Cankat'tan alınan türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Diyarbakır şad akar, Urfa Mardin'e bakar, Diyarbakır kızları fitilsiz kandil yakar.

Kemal Arapoğlu'nun seslendireceği Adana yöresinden bir türkü var sırada. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği türkü sizlerle. Adana Köprübaşı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı.

Kerim Osman Bezirgan ve Abdülvahit Said'den alınan Kerkük türküsünü Hayal Has seslendiriyor. Altın tabakta bal var.

Saffet Uysal'dan alınan Edip Talip Özkan'ın derlediği Afyon yöresi türküsüyle devam ediyoruz. Ömer Şan seslendiriyor. Haçam çıkmış da gül dalına, güller sokulmuş haçam da gerdanına.

Devam ediyoruz sevgili dostlar, Abdülvahap Sait'ten alınan bir Kerkük türküsüyle. İmran Koç seslendiriyor. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arkasından gelir. Yârim giymiş beyaz asiye, sabah namazından gelir.

Türkülerle gün ortasından bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetimde Zemin Coşkun ve ben spikeriniz Giray Çavdar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın ve son olarak Nevşehir yöresinden bir türküyle veda ediyoruz. Sizlere Gürhan Aktaş seslendiriyor. Dam başında sarı çiçek, buradan gidek Ürgüp'e göçek. Ürgüp'e vardığımız gece hak yoluna kurban kesek.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Bizim Eller'den selamlıyoruz bütün türkü dostlarını. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağız. Programımız başladı. Biliyorsunuz yarın bayram. Bugün de Arife günündeyiz. Bayram hazırlıkları devam ediyor. Biz de size gününüze türkülerimizle eşlik etmeye geldik sevgili dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak. Programı sizin için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türkü demetiyle başlatıyoruz programı. Öznur Sulari seslendiriyor türkü demetini. Biz de hep birlikte kulak veriyoruz. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Biz türkülerle devam ediyoruz yolumuza. Bugün de türkülerimizi sizin için sunuyoruz. Bir türkü daha dinleteceğiz. Giderim yolum dağdır, bu ne meyvalı bağdır. Ben kazanım yar yesin, nice ki canım sağdır. Turgay Özdemir seslendiriyor. Hep birlikte kulak veriyoruz.

Sözleri Aşık Sümani'ye ait bir eser sevgili dinleyenlerimiz. Bir türkü Meliha Güneş seslendiriyor. Biz arşivden seçtik bu türküyü. Erbah Ezel'de Levh-i Kalem'de Bu Benim Bahtımı Kara yazmışlar.

0: TRT Türkü.
1: Sivas yöresinin güzel türkülerinden birini dinletelim size. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü. Celal Bakar söylüyor. Aşağıdan gelir eli develi.

Hafız Osman Öge'den alınan bir Elazığ türküsüyle devam ediyoruz. Bizim ellere sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.17'ye ulaştı bile. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim, yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim. Selma Alagöz sizinle sevgili dinleyenler.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, 26 Mayıs 2010 tarihinde Türk halk müziği sanatçısı Ömer Şan vefat etti. 1945 yılında Sivas'ta doğdu. Ortaokulda okurken Sivas Halk Evi'nde müziğe başlayan Ömer Şan, sonraki yıllarda İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği icra heyetine katıldı. Adnan Ataman yönetimindeki koronun konser ve radyo programlarında yer aldı. 1966'da İstanbul Radyosu'nda açılan sınavı kazanarak radyoda Türk Halk Müziği sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Bu arada Türk Folklor Kurumu'nda halk müziği öğretmenliği ve koro şefliği yaptı. Birçok türkünün repertuara kazandırılmasına yardımcı olan Ömer Şan, 26 Mayıs 2010 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, kendi sesinden dinleyeceğimiz Sivas yöresine ait bir türküyle bizim ellere devam ediyoruz. Gelmiş iken bir habercik sorayım, niçin gitmez yıldız dağ dumanın? Gerçek erenlere yüzler süreyim, niçin gitmez yıldız dağ dumanın?

0: TRT Türkü.
1: Mükerrem ve Tuncay Kemertaş'tan Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir adlı türküyü dinleyeceğiz. Ama türküyü dinlemeden önce şair Ali Akbaş'a ait Keremet Mükerrem Bir Türkü Söyle şiirini Metin Hamal Osmanoğlu'nun sesinden dinleteceğiz size sevgili dinleyenler.
2: Yine duman almış palan dökeni, Keremet Mükerrem bir türkü söyle. Türküler bağrımda bir gül dikeni, Keremet Mükerrem bir türkü söyle. Yükseklerde öten huma kuşumuz, ıssız gecelerde can yoldaşımız. Sen söylerken göğe değer başımız, Keremet Mükerrem bir türkü söyle. Bir şehir bilirim, iniş yokuştur, çifte minaresi nakış nakıştır. Aşılmaz yolları borandır, kıştır. Keremet Mükerrem bir türkü söyle. Kar erisin yaylalara.

açılsın, yamaçlarda mor menevşe açılsın. Rica et Raciye, o da koşulsun, kerem et mükerrem.

13.43'ü gösterirken bizim eller TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Elbette yine bir türküyle devam ediyor. Bir şuhi sitemkar yine saldı beni derde, koydu nitekim başımı.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Nihani'den alınan bir Erzurum türküsü Ali Haydar Gül yorumuyla dinletiyoruz size. Ben razı değilim hicrana gama, garip gönlüm haldan hala salan var.

Erzurum'un ardından sizi Malatya yöresine götürelim. Yine bir türküyle sevgili dinleyenler. Münevver Özdemir'in sesinden dinleyelim bu türküyü. Bir oda yaptırdım hurma dalından, içini döşedim acemi şalından.

Düz mahalle içinde çıramı yakamadım, nice güzeller sevdim, yar senden bıkamadım. Sevgili dinleyenlerimiz, Muhsin Tercan'dan alınan türkü, Okan Murat Öztürk seslendiriyor programımızda türküyü.

Vakit veda vakti, huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Biz yarın yine sizinle birlikte olacağız. Bizim Eller programında türkülerimizi size ulaştırmaya çalışacağız. Programı sizin için Selma Atalar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Talip Akpınar vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda ediyoruz. İzzet Altınmeşe seslendiriyor son türküyü. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücüne ve ekonomideki başarılarına dikkat çekti. Bölgenin savaş ve krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. İnşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini de söyledi. İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlık ve yıkıma değinen Cumhurbaşkanı, Gazze başta olmak üzere günün coğrafyasındaki bütün mazlumların bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki konutunda kabulleri vardı. 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarının aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. El Cezire'ye süreci değerlendiren Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanıdığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli yakalama çalışmaları sürüyor. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP genel merkezine gidecek, partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi. Ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizde 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız dedi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran basını Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları İran hava sahasına giren düşman uçaklarının tespit edildiğini, bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bu süreçte savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde

de güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanlarda yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistin

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayram arifesi işte, evlerde tatlı bir telaş vardır bugün. Bir yanda hazırlıklar, bir yanda yarın kurulacak sofraların heyecanı. Kiminiz memleket yolunda, kimi çoktan büyüklerinin kapısını çalmıştır bile. Biz de bu güzel günde türkülerle yanınızda olacağız. Bugünkü yayınımızın yapımcılığını Reşat Fidan, teknik yönetmenliğini Mahmut Bayhan üstleniyor. Mikrofon başında ben Derya Can, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Saatlerimiz 14'ü 6 dakika geçerken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programı sizin için başladı. Şimdi gelin ilk türkümüzle birlikte Diyarbakır'ımıza misafir edelim sizleri. Ne güzeldir eski evlerin avluları değil mi? Bir dut ağacı, bir çınar gölgesi, uzaktan gelen çay sesi. İşte Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan Bahçede Yeşil Çınar isimli türkü biraz da o eski günleri hatırlatıyor bizlere. Bu güzel eseri Zara'nın yorumuyla dinliyoruz.

bazı türküler vardır. Daha ilk sözünde insanı bir dağ yoluna götürür sevgili türkü dostları. Başı duman pare pare, yol ver dağlar yol ver bana deyince gözümüzün önüne sisli yollar gelir hemen. Aşk Yener'in sözlerini yazdığı, İsmail Özden'in bestesini yaptığı bu eseri sanatçı Gülşen Kutlu seslendiriyor.

kahve önlerinden, köy meydanlarından çıkıp bugünlere kadar ulaşan tanıdık bir türkü var sırada. Eskiden köy kahvelerinde anlatılan hikayeler bugün türkülerin içinde yaşıyor. Şahin Gültekin'in yorumuyla Çıktım Belen Kahvesi'ne tam da öyle bir türkü. Dinledikçe insan kendini o masanın yanında hissediyor.

Bayram öncesi insanın içi dalar gider. Geçmiş bayramlar gelir aklına. Çocukluğu, eski sofralar, artık aramızda olmayan büyükleri. İşte çemberimde gül oyada tam bu duyguların türküsü sanki. Nesli Ayçınar seslendiriyor.

TRT Türkü'de Türkü Diyarı programında saatlerimiz 14.21'i gösterirken canlı yayın birlikteliğimiz birbirinden değerli türkü seçkileriyle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz da Karadeniz havası katalım şimdi gönlümüze. Çünkü bayram dediğin neşelidir, hareketlidir. Rize yöresinden kemençenin sesiyle içimizi kıpır kıpır edecek bir türkü geliyor. Gökte yıldız ay mısın? Türküsüyle Nuray Hafiftaş bir yayla serinliği gibi radyolarınızda.

Şimdi de içli bir sevda türküsünde sıra. Erzincan Tercan yöresine ait sıradaki eser Aşık Davut Sulari'nin izlerini taşıyor. Sanatçımız Hasan Özel sizler için seslendiriyor. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, cihana saldırır gözlerin beni. Bu dertten bu sinem çöktü.

Bayram günlerinde gökyüzüne bakınca insanın aklına uzaklar düşer. Eskiden turnalarla haber gönderirmiş insanlar birbirlerine, şimdi de türkülerle gönderiyoruz. Sanatçımız Yavuz Bingöl, Allı Turnam diyor sizin için.

Şimdi de Trakya'ya doğru uzanalım. Bayramlarda en güzel paylaşımlardan biri de kalabalık sofralar, kör meydanları, birlikte edilen kahkahalar değil midir? İşte sıradaki türkü de tam o havayı taşıyor. Rüstem Avcı söylüyor, Kızılcıklar oldu mu?

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programındasınız sevgili türküseverler. Bayram sofraları demişken şimdi yüzlerde tebessüm bırakacak bir türkü geliyor. Silifke'nin yoğurdu, seni kimler doğurdu? Seni doğuran anam, babele mi yoğurdu? Barış Akpınar söylüyor.

Türküler, türkülerimiz. Bazen bir türkü insanın içindeki sessizliği anlatır. Şimdi dinleyeceğimiz eser dağların rengini, ayrılığın yükünü taşıyan bir eser. Belkıs Akkale ve Arif Sağ'ın yorumuyla Şu Dağlar Kömürdendir radyolarınızda.

biraz da daha eski zamanların yol hikayelerine uzanalım. Hani eskiden yaylalardan göçler olurmuş. Kervanlar göçermiş dağ yollarından, bekleyenler de ardından bakarmış. Pir Sultan Abdal'ın sözlerini taşıyan bu türküde de bekleyiş ve özlem var. Şu karşı yaylada göç katar katar adlı eser, sanatçı Sabahat Akkiraz'ın yorumuyla sizlerle.

0: böyle.
1: Sevgili türkü severler, TRT Türkü'de Türkü Diyarı programının bugünlük de sonuna geldik. Yapımcımız Reşat Fidan, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Derya Can. Kurban Bayramı'nın gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, sofralarınıza birlik getirmesini diliyoruz. Son olarak sanatçı Kubat, Yârim Senden Ayrılalı türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.

Karadeniz'den. Sevgili dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı arifesinde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Yiğit Yavuz hazırladığı Karadeniz'den programını TRT Trabzon Radyosu'nda Rıza Kaan Yıldırım teknik yönetmenimiz, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz 16'ya dek devam edecek. İlk eserimizi Reşat Karaoğlu söylüyor. Karamış dalı ince, sevdim seni delice.

0: gelmişim.
1: Bayrama saatler kala TRT Türkü'de türkülerle gönülleri birleştirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Büyüklerinin elini öpmeye, küçüklerinin gözlerinden öpmeye hazırlananlara da güzel bayramlar temenni edelim şimdiden. Ve bir güzel Bursa yöresi türküsüyle beraberliğimiz sürsün. Hüsnü Ortaç'tan alınmış eser, Ahmet Günday'ın sesinden dinliyoruz. Menevşesi tutam tutam.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Zeynep Cihan'ı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Mehmet Özbek'in sesinden güzel bir Kerkük türküsüne yol veriyoruz. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan eser. O yanı döndermeni, bu yanı döndermeni, yüreğim yaralıdır, tabibe göndermeni.

15.20'yi gösteriyor saatimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında Kazım Koyuncu sesleniyor arşivimizden. Uy aha!

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönül

0: dünyadan ayrılmaz.
1: Şükrü Güler'i dinledik. Hedeba dedi sanatçı. Karadeniz'den Ege'ye doğru ilerleyelim. Denizli yöresinden bir eserle Makbule Kaya'yı getirelim radyolarınıza. Özay Gönlüm'den alınmış eser. Zobaların da guru da meşe yanıyor efendim.

İsmail Diri'den alınan Sinop yöresi türküsü. Tersaneden kalktı Efe alayı, millet bahçesinde verdik modayı. Şükriye Tutkun söylüyor.

Zeynep Başkan'ı dinledik. Yandı yüreğim dedi sanatçı. Ve söz ve müziği İsmail Avcı'ya ait eseri Karmate Müzik Grubu'ndan dinliyoruz şimdi de. Kestaneyi kestiler, eşkin vermesin deyi. Beni köyden sürdüler, sevda etmesin deyi.

Yavaş yavaş bir Karadeniz'den programının daha sonlarına yaklaşırken Selma Geçer'i dinliyoruz. Bonalı Ahmet'ten Tuncer İnan'ın derlediği Ordu Yöresi türküsü. Bahçeye gel, bahçeye.

Bu güzel Arife Öğle'den sonrasında birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'de Karadeniz'den programında bugün bayramın bereketini, memleket hasretini ve türkülerimizin sıcaklığını hep birlikte paylaştık. Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve gönül ferahlığı getirmesini, birlik getirmesini diliyoruz. Yollarınız açık, sofralarınız bereketli, sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Programımızın son türküsünü Birol Topaloğlu söylüyor. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gücüne ve ekonomideki başarılarına dikkat çekti. Bölgenin savaş ve krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. İnşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. İsrail'in bölgede neden olduğu istikrarsızlık ve yıkıma değinen Cumhurbaşkanı, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların bayramlarını kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde bayramların öneminin katlanarak arttığını söyledi. Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Tahran ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutunda 27 Mayıs 1960 darbesinin mağdurlarının aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin tahliye süreciyle ilgili konuştu. Talebin CHP heyetinden geldiğini söyledi. Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde hareket etmiştir dedi. Sürece yönelik eleştirilere tepki gösterdi. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli yakalama çalışmaları sürüyor. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da bayramda çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Mutlak butlan kararı ve yaşanan tahliye gerginliğinin ardından CHP bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partilerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi. Ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran basını Dark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları İran hava sahasına giren düşman uçaklarının tespit edildiği bir ABD İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bu süreçte savaşın bitmesine yönelik diplomatik çabalar da devam ediyor. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanlarda yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zeytin ağacının gölgesinden, bir yayla yolundan yükselen türküler. Akdeniz'in renkleriyle Anadolu'nun sıcak nefesi radyonuzda. TRT Türkü'de 16.05'ten 17'ye uzanan yolculuğumuza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Erol Köker seslendiriyor. Bahçe duvarını açtım, sarmaşık güle dolaştım.

Sevgili dinleyiciler, Sümer Ezgün'ün Hüseyin Kayhan'dan derlediği Burdur yöresine ait türküde Mustafa Özcan'ı dinliyoruz. Ovalar, ovalar, engin ovalar.

Sevgili dinleyiciler, Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz. Burdur yöresine ait bir türkü seslendirecek. Erik dalı gevrektir.

Sevgili dinleyiciler, Saime Can Türk'ün Halil Kahraman'dan derlediği Aydın yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Elvan Sevim seslendiriyor. Bir nefes çek söyleyeyim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Özgür Eren'den dinliyoruz sıradaki türkümüzü. Afyon yöresine ait Çemberim Dalda Kaldı.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Kars türküsüyle başlıyoruz. Zehra Ganioğlu söylüyor. Bayram gelip elime elimize.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da sırada güzel bir türkümüz var. Emine Akmeşe huzurlarınızda olacak değerli dinleyenler. Meşeler gövermiş, varsın göversin.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Gaziantep türküsü var. Bu güzel Gaziantep türküsü Antepli Hasan Hüseyin'e ait. Gülcan Kaya Aral söylüyor. Ben de şu dünyaya geldim geleli.

0: nerede olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
1: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
0: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.

0: yolları işmar eder gözede.
1: Çukurova'dan devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.48. Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Şanlıurfa türküsü dinleyeceğiz. Bedirhan Kırmızı'ya ait türküyü Selahattin Erorhan derledi. Ali İbicek söylüyor, Yeşil Başlı Telli Turna.

Sevgili dinleyenler, zaman su misali akıp geçti. Bizler bir Çukurova'dan programının sonuna geldik. Programı Dondu Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hepinize mutlu, güzel, keyifli günler diliyoruz. Ve hepinizin bayramını Çukurova'dan ekibi olarak şimdiden tebrik ediyoruz değerli dinleyenler. Ve sizlere bir Kayseri türküsüyle veda ediyoruz. Cengiz Özkan söyleyecek. Yine yeşil.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği sürdüreceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram arefesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret etti. Annesi Tenzil Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi. Tarihi süreci büyük bir özenle menziline götüreceğiz vurgusu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiği bu günlerde bayramların öneminin katlanarak arttığını söyledi. Bahçeli, Tahran ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışında teminat olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. kurultayın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen icra müdürlüğüne dilekçe verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tahliye sürecine ilişkin El Cezire'ye konuştu. Çiftçi, CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi. Partilileri ikna edemeyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaşananlarda taraf olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararının ardından kurultay için tartışma başladı. Özgür Özel en kısa sürede kurultay istiyor, Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultayı toplayacağını söylüyor. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak delege seçimleri için sandık koyacak, bu sebeple de sürecin bir yılı bulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi bayramı da yükselen tansiyonun gölgesinde geçirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetler diğer siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, partililerle buluşacak. Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark adasının güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla kutlanıyor. Anadolu'nun kadim lezzet mirası çeşitli etkinliklerle dünyaya tanıtılıyor. Haberleri sunduk.

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar türküsünün hikayesi, Malkara köyünden yükselen, gurbetin ve dilde sönmeyen bir hasretin hazin öyküsüdür. Aynı zamanda kına gecelerinde gelinlerin baba ocağından ayrılışını simgeleyen ve söylendiği her yerde yürekleri dağlayan bu türkü aslında vuslatı mahşere kalan bir genç kızın sessiz vedasıdır. Eski zamanlarda güzelliği dillere destan olan Zeynep, Ali isimli bir gençle evlenerek uzak bir köye gelin gider. Zeynep'in yeni yuvasıyla baba ocağının arası 3 gün 3 gecelik bir yoldur. Tam 7 yıl boyunca ailesine hasret kalan Zeynep, her gün köyün en yüksek

tepesine çıkarak baba ocağına doğru bakar ve yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diyerek içindeki özlemi gidermeye çalışır. Ancak Zeynep'in bu derin kederine kocası ne çare bulur ne de teselli olur. Hem Sıla özlemi hem de kocasının vefasızlığı Zeynep'i sonunda yataklara düşürür. Durumu her gün ağırlaşan genç kadının tek arzusu ölmeden evvel annesini ve babasını son bir kez görebilmektir. Ailesi nihayet başucuna geldiğinde Zeynep 7 yıllık ayrılığın acısını bu türküyle onlara haykırır, fakat hasretini giderse de bedeni bu yüke daha fazla dayanamaz ve hayata gözlerini yumar. O günden sonra bu türkü özellikle gurbete giden tüm gelinlerin ortak feryadı olur. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na hoş geldiniz, safa getirdiniz. Akşam size sağlık, mutluluk, huzur ve keyifli bir bayram getirsin. Program ekibi olarak en büyük niyazımız budur bu akşam. İrem Çetinkol hazırladı programı, Gürel Çiçek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Keyifli bir program sizi bekliyor, saat 20'ye kadar devam edecek. Hasan Özel seslendirecek programın ilk türküsünü ikram edeceğimiz bu keyifli türkülerle biz akşamınıza ortak olup bayram heyecanınızı çoğaltmaya çalışacağız. Malatya'ya gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Mamoş Suculardan almış türküyü. Armudu taşlayalım, altında kışlayalım, akşam oldu, vakti oldu, eğlenceye başlayalım.

Nazlı Öksüz seslendirecek dinleteceğimiz Kırşehir türküsünü. Neşet Ertaş kaynaklık etmiş türkümüze. Yandı bağrım, yandı aşkın elinden. Bir de sen yakıp da gönderme beni. Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde. Yeniden Mecnun'a döndürme beni.

Işık Maşal'le devam ediyoruz. Yöremiz Orta Anadolu. Ahmet Yamacı Sabri Çörek'ten almış türküyü. Şu dereler, şu düzler, kemküm dökülen sözler, yine mi sürmelendi ocak söndüren gözler?

Albus Aktaş'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kırıkkale türküsünü Mustafa Kemal Şimşek söyleyecek. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı.

0: TRT Türkü.
1: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
2: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
1: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

0: TRT Türkü.
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
2: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
1: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
2: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Emine Karakoç'un ardından Hüseyin Turan bir türkü seslendirdi türkü akşamında. Selma Geçer'le Kerkü'ye gidiyoruz. Mehmet Özbek Fahrettin Ergeç'ten almış türküyü. Yetimem vurulmuşam, ben ciğerden yanmışam. Gözüm onun için ağlar, çünkü yetim kalmışam.

0: Bayram, sevdiklerinizi ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönül

Sıradaki türküyü Sevcan Orhan ve Yusuf Gül birlikte seslendirecekler. Bir Malatya Arguvan türküsü. Muzaffer Sarı Sözen Hasan Hüseyin Orhan'dan almış türküyü. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip sinemi deldin. Eşimden ayrıldım ben, burada kaldım. Yabancılar vurmuş telli turnuvamı.

Erzurum'a gidiyoruz. Yavuz Bingöl seslendirecek Emin Aldemir'in Hulusi Seven'den aldığı türküyü. Ela gözüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul. Kerem et aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melul melul.

Yöremiz yine Erzurum. Muharrem Akkuş kaynaklık etmiş bu kez Nursaç Doğanış'ın söyleyeceği türküye. Gönül der yar diyarı, su geldi yar diyarı. Yardı yarı, dağlar kalksın aradan, görünsün yar diyarı.

Ali Şakar'ın seslendireceği türküyle devam ediyoruz. Hasret düştü gönlüme, gönülden yaralıyım. Tabipler derman vermez, bir bahtı karalıyım.

Elif Buse Doğan, Pir Sultan Abdal'dan bir deyiş seslendirdi. Seyit Ali Koç'la Mersin Silifke Mut dolaylarına gidiyoruz. Musa Eroğlu kaynaklık etmiş dinleyeceğimiz türküye. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gel oldu gidelim bizim ellere.

Ceylan Serçe söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. Bilmem neden böyle soldun, ne düştün zara bülbül, yoksa yerden mi ayrıldın, belli bahtın kara bülbül.

Selahattin Alpay Seyfettin Sucu'dan alınan türküyü seslendiriyor Türkü Akşamı'nda. Havada kartal sesi var, kar mı yağacak, sol gözüm atıyor, yar mı gelecek?

Ezgi Saykan'ın ardından Kırıkkale Büyükavşar Köyü'ne gideceğiz. Şahin Özçim'den Burhan Gökalp derlemiş türküyü. Mehmet Demirtaş seslendirecek. Çekirgeyi sürüverdim yazıya, ot koymadı koyun ile kuzuya. Hoplayıver çekirgem, zıplayıver çekirgem, hadi topal çekirgem.

19.38'i gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenlerim. Neşe Dilekçioğlu seslendirecek Niğde türküsünü Nurettin Çamlı da Nurettin Bayhan'dan almış. Bastım asmanın dalına, dal kırılı verdi. Girdim yarın bahçesine, yar sarılı verdi.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

19.45'i göstermeye başladı saat. Kubat seslendirmişti dinlediğimiz türküyü. Arzu Aydın'la Adana'ya gidiyoruz. Halil Atılgan Selahattin Sarıkaya'dan almış türkümüzü. Adana Köprübaşı Otur Saray'a karşı.

Onay Şahin seslendirecek dinleyeceğimiz türkü. Türkünün giriş bölümünden anlaşıldığı üzere bir Karadeniz türküsü, sanatçımıza ait.

Yeşim Dağlı Şahin yöresinden Denizli Acıpayam'dan seslendiriyor türküyü. Özel Gönlüm Hüseyin Aktekin'den almış. Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli. 3 gün oldu ben Cemilem'den ayrı.

Değerli radyo dinleyenleri, veda vakti geldi. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programını bu akşamlık burada noktalayacağız. Orhan Akalmaz'ın seslendireceği keyifli bir türküyle Kırklareli Lüleburgaz'dan alınmış türkü. Muzaffer Sarı Sözen, Mustafa Sami Arı'dan derlemiş. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Güray Çiçek teknik öğretmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Şimdiden keyifli bir bayram dileyerek bu akşamı noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar buluşmak üzere elbette. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Radyo Sanatçıları Konserinden herkese merhaba değerli dinleyiciler. Program yapımcımız Seda Arslan, Şavural Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, ben Çağatay Sevdi, koromuzun şefi Ali Çakar ve yönetimindeki saz sanatçılarımız da efendim. Bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel ve Anıl Ar. Nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Talha Acar, Tar'da Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Olgun Kılıç. Değerli dinleyiciler, programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlayacağız. Önce Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği Alaydım Elin Elime türküsünü, ardından bağlı olarak yine Şanlıurfa yöresinden Bakın Yurtsever'in Garip Bir Kuştu Gönlüm türküsünü dinleyeceğiz ve mikrofonda radyomuzun erkek sesleri olacak.

Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel bir açılış yaptık değerli dinleyiciler. Radyo Sanatçıları konserimize İzmir'den devam ediyoruz ve Selcan Kökçen Şahin geliyor mikrofonun başına. Hamdi Özbay'ın Çağdan Yektaş ve Hayati Ürgüp'ten derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım.

Teşekkür ediyoruz efendim Selcan Kökçen Şahin'e ve tabii ki bırakmıyoruz, bir eserle daha seslenecek sizlere. Saniye Can ve Refia Berakcan'dan alınan türküyü seslendirecek. Annem entari almış, siyah dalları varmış.

Teşekkür ediyoruz efendim Selcan Kökçen Şahin'e, ağzına yüreğine sağlık ve tabii ki saz sanatçılarımızın da efendim. Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Burdur'a doğru gidiyoruz. Ethem Kaya'yla bizlere Feracemi Al isterim diyecek.

Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık. Ethem Kaya'yı bırakmıyoruz. Devam ediyoruz kendisiyle. Çoğumuzun eşlik edebileceği bir türküyle devam edeceğiz efendim. Emel Taşçıoğlu'nun Ali Rıza Güney'den derlediği türküyü seslendirecek sizler için Ethem Kaya. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak.

Teşekkür ediyoruz efendim Ethem Kaya'ya. Sağ olsun, var olsun, yüreğine sağlık ve devam edeceğiz. Emre Kızıl geliyor efendim mikrofonun başına. Mehmet Erenler'in Abbas Özden Tokat yöresinden derlediği türküyü seslendirecek sizler için. El çek tabip Sinem Üstesi'nden Sen Benim Derdimi Bilmezsin.

Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Emre Kızıl'dan dinledik değerli dinleyiciler. Tabii ki bırakmıyoruz. Bir türküyle daha seslenecek sizlere. Radyo Sanatçıları konserimizde efendim İzmir'den. Ve bu sefer Erzincan Tercan'a götürüyor bizleri. Emre Kızıl, Aşık Daimi'den anılan Sema'yı söyleyecek. Ela gözlü, pirim geldi. Duyan gelsin işte meydan.

Teşekkür ediyoruz efendim. Saz ve ses sanatçımız Emre Kızıl'a, saz sanatçılarımıza ayrı, ses sanatçılarımıza ayrı teşekkür ediyoruz. Ellerine, yüreklerine sağlık. Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Hakan Ünal geliyor mikrofonun başına. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan bir türkü seslendirecek sizler için. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı, küleyledi.

Teşekkür ediyoruz efendim. Hakan Ünal'a ve tabii ki bağlamasıyla açış yapan, güzel açış yapan Halil Demirler'e de teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize sağlık ve devam ediyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan bir türkü daha geliyor sırada. Yine Hakan Ünal'ın sesinden. Sevda Gitmiyor Serde.

Teşekkür ediyoruz efendim Hakan Ünal'a ve Asilhan Doğan geliyor mikrofonun başına. Yine Neşet Ertaş'tan olan bir türküyle seslenecek sizlere. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur.

Ve teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. Asilhan Doğan'a o güzel sesiyle ulaştı sizlere. Birbirinden güzel türküleri seslendirdik sizler için. TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda radyo sanatçıları konseri programıyla huzurlarınızdaydık. Ve biz yavaş yavaş aranızdan ayrılıyoruz değerli dinleyiciler. Son eserimizde sanatçılarımızla sizlere veda edeceğiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavuraldı. Ton Meister'imiz Burçin Aktürk'ündü bu akşam ve ben Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Koromuzun şefi Ali Çakar'dı ve şefimizin yönetimindeki saz sanatçılarımız da bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel ve Anıl Ar vardı. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve nefesli sazlarda Halil çok yürekli eşlik etti bize bu akşam. Kabak kemanede Talha Acar efendim bizlere eşlik etti. Tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdağan vardı ve basta da Olgun Kılıç vardı. Bu akşam değerli dinleyiciler sizlere güzel bir konser bırakmanın mutluluğuyla biz aranızdan ayrılıyoruz. Son eserimizde sizlere sesleneceğiz. Koromuzun sesinden bir türküyle veda edeceğiz sizlere ve diyeceğiz ki entarisi ala benziyor diyeceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, türküyle kalın.

0: Herkese merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Kıymetli TRT Türkiye dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye bir programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonda TRT Ankara Radyosu, Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ben Zafer Albayrak, birbirinden değerli orkestramızda bağlama Cemil Kayacı, nefesli Ferhat Erdem hocamız, ritim saz Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitar Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz ise Mutlu Hiç Yılmaz.
1: Evet, bir Türkiye evinde tekrar sizlerleyiz. Siz radyoları başında bizi izlerken biz de burada heyecanla sizlere türküler seslendireceğiz.
0: Evet.
1: Ve ben ilk türküyle başlamak istiyorum. Rumeli'ye gidiyorum. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil yar yar. Sevdiğimin yası var diyeceğim ve hemen onun arkasından
0: Evet. Bir
1: Ankara türküsü bağlayacağım. Çok da severim aslında bu türküyü. Denize dalmayınca bir
0: biz
1: balık almayınca biz buradan kalkmayız. Gök kandil olmayınca efendim buradan sizleri görüyorum ve bu türküye eşliklerinizi bekliyorum.
0: Evet, dinliyoruz.

0: bilirsin.
1: Reyhancığım,
0: çok severiz ya bu türküde.
1: Daha yaşın çok genç. Öyle bu yaşta mi? Dertli olma. Dert iyi bir şey değil.
0: Ama çok geç kaldım bunu söylemek için.
1: Yani böyle olumsuz bir şey olduğu zaman gül geç gitsin. Bak ben öyle yapıyorum. Mesela sözü şaşırdım. Güldüm geçtim. Olabilir, artık yaşlanıyoruz.
0: Hiç de yaşlanmıyorsun. Ben de yaşlanmak istemiyorum. Dertli de değiliz, kederli de değiliz. Değil mi Özgün?
2: Evet.
0: Daha bugün konuştuk. Ya yayın öncesinde konuştuk.
1: Bizi duyuyor musunuz?
0: Her şey çok keyifli ilerliyor.
1: Sevgili dinleyenler, inşallah eşlik ettiniz. Vallahi biz burada yerimizde duramadık.
0: Kesinlikle çok keyifliydi.
1: Eminim siz de evlerinizde, arabanızın başında, yolda, her nerede bu programı dinliyorsanız eminim ki

0: Tarafımız açılmışken, ay bazen çok konuşasımız geliyor değil mi? Bizim aynı anda geliyor, aynı anda gidiyor.
1: Abi.
0: Evet, bugün biraz
1: Abi
0: konuşmamız
1: tutmayıp
0: var.
1: da bir konuşsak var ya.
0: Evet, konuşmak istiyoruz bugün. Efendim, ben bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün beni duygulandıran bir şeydi bu. Halk müziği gerçekten çok derin bir alan ve çok güzel bir kültür yuvası. TRT zaten öyle. Bizler de buradaki sanatçılığımızı bir misyon olarak edinip kendi yaşımızdaki bizden büyüklere, bizden küçüklere türküleri doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Keza bugün de repertuarımız çok geniş. Her bölgeden de türküler seçmeye çalıştık. Fakat bugün beni mutlu eden şeylerden bir tanesi şuydu. Hatta işte sosyal mecralarda da dijital platformlarda da paylaşma gereği duydum. Biliyorsun semahlar, deyişler, duvazimamlar hem icrası açısından zordur hem de okumak için gerçekten yürek ister. Yani o yüreğe hakim olmak lazım, o hissiyata ermek lazım okumak için. Benim de kendi çapımda çalıştırmaya çalıştığım, uğraştığım, türkü öğretmeye çalıştığım bir ekibim var.
1: Evet.
0: İşlerinden de bir tane ufaklık, daha okula bile gitmiyor. Ben bir türkü öğrendim diye geldi yanıma geçenki çalışmamızda. Bir semah. Bir hafta önce koroya çalıştırmıştım. Videosunu da gruba atmıştım. Orada dinlemişler. Dinlerken de çocuk ona gerçekten kulak veriyor. Okumaya çalışıyor. Ben Reyhan Hoca'ya bu türküyü dinletmek istiyorum diyor. Ve sonrasında geldi. Ben okuyabilir miyim dedi ve koroya geçmeme rağmen korodan çok daha iyi okudu o çocuk. Okula bile gitmiyor.
1: Bravo.
0: Yani belki de yalan olmasın en fazla birinci sınıfa gidiyordur. Biliyor musun ne? Hem bütün usul yapısına uygun, makamsal değişikliğe uygun bir şekilde icra etti. Ve ben dedim ki evet, bugün herkesin içinde söylemiştim ve bizi dinleyenlere de söylüyorum. O gün ben yastığa başımı rahat koydum dedim. Çünkü benim amacım, bizlerin amacı, bu kurumdaki insanların amacı her zaman bizden sonraki kuşaklara türküleri doğru aktarabilmek ve sevdirmekti.
1: Evet.
0: Bunu başardığımıza inanıyorum ve bu keyifli
1: Bunda en
0: durumu da
1: iyi
0: sizlerle...
1: yapanlardan birisin. Eminim ki o kardeşimiz diyelim veya da
0: Evet.
1: çocuğumuz diyelim, yani tabii
0: Çocuğumuz
1: çocuğumuz
0: diyebiliriz.
1: yaşında.
0: Evet, kesinlikle.
1: Onu da tebrik ediyorum. Bravo. Yani o yaşta bu kadar senin bahsettiğin böyle bir duvaz imamı seslendirdiği için onu ayrıca
0: Evet.
1: tebrik ediyorum buradan.
0: Her haftada ufaklıklar gelip seslerini dinletmeye çalışıyor. Demek ki bizi dinliyorlar. TRT Türkü'de de
1: Herkes
0: dinliyorlar, değil
1: dinliyor.
0: mi?
1: Şu anda TRT Türkü'de de seni dinliyorlar ve senin türkünü bekliyorlar
0: Evet.
1: Reyhancığım.
0: Hayır, ben biraz daha konuşmak istiyorum diyormuşum.
1: Türküleri
0: Efendim.
1: söyle, ondan sonra konuşalım.
0: Tamam, peki. Bizi onlar da dinliyorlardır. Teşekkür ediyorum yine tekrardan ailelerine de aynı zamanda. Efendim, şimdi her yöreden okuyacağız dedik ya. Bir Rumeli de ben seslendirmek istiyorum.
1: Evet.
0: Şu karşıki dağda lambalar yanar. Lambaların şavkına Fadimem. Sevgilim yazar diyeceğiz. Çamlar altına diyeceğiz daha sonrasında. Bir tokat
1: Çok
0: yapalım.
1: severim,
0: Tokat'ı da
1: evet.
0: çok severiz. Tokat'ın çok güzel türkülerinden bir tanesidir. Ve herkesin bize eşlik etmesini bekliyoruz efendim.
1: Buradan Tokat'a selamlar.

0: Evet, Naciye'ye aşık. Naciye'yi seviyor ama bir yandan da böyle gönlü var. Bir yandan da böyle aba altından sopa gösteriyor. Bak diyor, çok sallanma diyor. Benim de dostum var diyor.
1: Eyvah eyvah.
0: Yani evet. Tokat türküleri çok güzel.
1: Çok. İçinde o kadar
0: Hele
1: farklı
0: o
1: kültürler
0: canım
1: besliyor
0: cicim
1: ki.
0: mi?
1: Canım cicim.
0: Evet.
1: Canım
0: Canım havaları. O
1: havalarına.
0: kadar güzel seslendiriyorsun ki Reyhancığım.
1: Ay kurban olurum abi. Teşekkür
0: Hani biraz
1: ediyorum.
0: kısaca bir şeyler söylesene böyle. Bir mısra böyle bir dize.
1: Ne okuyabiliriz?
0: Canım diye başla sen yeter.
1: Tamam sen oku ben şimdi düşüneyim onu ne okuyabilirim diye. Ne okuyacaksın bize?
0: Valla ben Sivas yöresinden okumazsam olmaz tabii ki.
1: Evet. Bir de bu arada
0: Aşık.
1: geçen hafta şey demiştin. Hatırlatalım mı?
0: Ne
1: Bir
0: demiştim?
1: sonraki haftaya her yörden türkü getireceğim
0: Evet,
1: diye.
0: her yörden getirdim
1: Her
0: de.
1: yörden getirirken Sivas'ı da
0: Yani
1: unutmadı.
0: Rumeli ile başladım.
1: Başladık
0: Hemen
1: evet.
0: arkasından Ankara'ya gittim. Şimdi Sivas. Yani herhalde gideceğiz. Ben Sivas'ta
1: Tabii.
0: doğmuş büyümüşüm.
1: Evet işte bu. Sivas'a
0: Sivas'ı
1: selamlar.
0: değişmem.
1: Ölüm
0: Yani
1: abi.
0: bir de Malatya'yı da değişmem tabii. Bir tarafım da Malatyalı yani.
1: Tamam
0: Buradan
1: hadi
0: tüm
1: bakalım.
0: Sivaslara, Malatyalara, tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz Türk evinde. Şimdi bir Sivas yöresinden Aşık Ali Delice'den güzel bir türkü var. Hadi Canan kapınıza kul olam, layık mıdır yanıp yanıp kül olam? Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam, o nazik ellerinen der beni diyeceğim.
1: Ah be ah.
0: Hemen arkasından güzel, yine bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil, her yanı farelenmiş, yine gönlüm hoş değil diyelim.
1: Dinliyoruz.

0: Helal olsun. Hakikaten.
1: Akarsuya helal olsun.
0: Zaten ustalara hiç söylenecek laf yok. Her şey çok eksik kalır.
2: Ya biz, biz hani Allah gerçekten hani bir yetenek vermiş.
0: Evet.
2: İnsanlar üretmişler. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz de onları tüketiyoruz. Hani çok isterdim ben de bir şeyler yazabileyim, işte kendi türküm olsun falan. Ama bu ayrı bir yetenek.
0: Ben şimdi çok fazla söze zamanımız yok ama bence herkes de bir şey yazmasın ya. Akarsu gibi adamlar varken onlar yazmışlar, bitirmişler.
2: Tabii.
0: Şimdi gerçekten onların çektiği çileyi, ama acıyı, sevinci gerçekten aynı noktada yaşayabilecek insan mı var?
2: Şimdi
0: o duygularla, o hislerle bilemiyorum.
2: Çok haklısın ama şimdi son nesil ozanlardan da çok güzel sözler çıkıyor, çok güzel bir duygular çıkıyor. Onların da hakkını yemeyelim.
0: Benim çok az yani beş parmağı geçecek boyutta olduğunu düşünmüyorum. Melodiler artık çok kısır ve çok tekrar. Bu açıdan ben
2: kim bu memlekete bir şeyler bırakıyorsa onlara helal olsun diyorum.
0: Ama lütfen kopyalamadan ve gerçekten kendi hissiyatlarıyla, kendi duygularıyla ve gerçekçi şeyler ortaya koyulmalı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da Akarsu gibi ustaların, Aşık Veysel gibi ustaların yazdıkları gibi gelsin. Biz de başımızın tacına deyip okuyalım. Öyle değil mi Özgür?
2: Tabii ki.
0: Öyle değil mi hocam? Ferhat hocam haksız mıyım?
2: Aşık Veysel Şatıroğlu ne demiş? Ne demiş?
0: Ne demiş?
2: Ne demiş sen söyle.
0: Çiğdem der ki ben Ela'yım demiş efendim.
2: Tabii ki.
0: Hemen ardından da siyah perçemini dökmüş yüzüne diyoruz. Buyuruz efendim.
2: Reyhan Eriş.

0: Hazır.
1: Reyhancığım,
0: Abim.
1: çocukluğumda hep bu sesi duydum. Ya
0: Evet.
1: dolayısıyla Aşık Veysel'in bende gerçekten çok farklı bir yeri var. Yani nasıl etkilendim bilmiyorum ama onun gözlerinin görmemesi o işte.

0: Hani duyuyorum, bağlama çalıyor, söylüyor filan. O mu ilginç geldi? Ya bir de çok duygulu bir sesi var zaten
1: Kesinlikle
0: yani.
1: öyle. Kesinlikle bizim yüz
0: Allah nur içinde
1: akımız.
0: yatırsın. Sen de çok güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ederim. Sazlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Ustalarımız buradalar yine her zaman oldukları gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ama zamanımız daraldı abicim, hemen
0: Evet.
1: sizden bir şeyler dinleyelim.
0: Tabii şimdi geçen hafta da söyledim ya farklı farklı yörelere gideceğim diye.
1: Evet.
0: Yani dün Yurttan Sesler yayınımızda bu söyleyeceğim türküyü çok güzel seslendirdi.
1: Benim
0: Yani
1: okuduğum
0: çok güzel
1: türküydü de.
0: söylemişti. Çok etkilendim, dedim ki yarın da ben söyleyeyim dedim.
1: Çok mutlu
0: Kusura
1: oldum.
0: bakma, istersen bana eşlik edebilirsin.
1: Tabii ki de, seve seve seve.
0: Hadi gel o
1: Kesinlikle
0: zaman.
1: çok
0: Arda
1: isterim.
0: boylarında
1: Hemen
0: kırmızı erik.
1: ardından bir eser daha var ama.
0: Evet var tabii ki.
1: O çok
0: O da
1: önemli.
0: sürpriz olsun. Ne?
1: Sürpriz olsun bence. Söylemeyelim.
0: Tamam.
1: Güzel bir eser yine.
0: Tabii.
1: Haydi bakalım.

0: biz söylüyorduk. Halk oyuncu kardeşlerimiz de oynuyorlardı.
1: Oynuyordu değil mi?
0: Evet, ne güzel. Günlere gittik.
1: Arda Boyları da bu arada benim için de çok anlamlı oldu. Birlikte okuduk baştan sona.
0: Evet, dün sen işte yayında söyledin. Çok böyle etkilendim. Çok güzel söylemiştin.
1: Teşekkür ederim
0: amcığım. Tabii sen o kadar güzel söylemişken bunu tek söylemek istemedim. Bana eşlik ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Olur mu öyle şey? Benim için çok kıymetli. Özellikle seninle birlikte düet yapmak çok özeldi abicim. Teşekkür ediyorum. Ama ben diyorum
0: orkestramız.
1: Orkestramız her zamanki gibi tabii ki de.
0: İyi ki varsınız.
1: İyi ki varsınız. Şimdi biraz zaman kalsın istediğim için ben direkt türkülerime başlayayım isterim. Cemil abicim ne dersiniz? Bir yedekli türkümüz vardı. Zafer abiden dinlemek isteriz. Alaydım elin elime. Evet. Alaydım elin elime diyeceğiz. Varmış. Bir Güneydoğu türküsü seslendirelim. Bugün biraz Balkanlara torpil geçmişti sanırım. Bir Edirne türküsü okuyacağım hemen ardından. Bakkallar satıyor Karaca üzüm diyoruz. Buyurunuz efendim.
0: Evet, Ediş.

0: Efendim, bugün ton meşterimiz Mutlu İç Yılmaz, yapımcımız Mehmet Taha Arkan, Cemil Kayacı, sevgili Üstad Ferhat Erdem, sevgili abimiz Suat Kuş, Halil Melişen, Özgün Eroğlu, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Bir Türk Evi'nde yine sizlerle beraber olmaktan çok mutluyduk ve Bir Türk Evi'nin sonuna geldik Reyhancığım.
1: Evet, bir sonraki haftaya yine birlikteyiz, hep beraber olacağız, diğer dostlarımız, diğer sanatçı arkadaşlarımızla birlikte olacaklar. Bize de denk geldikçe dinleyiniz efendim. Şimdi
0: evet.
1: Abicim senden bir türkü dinleyeceğiz biz.
0: Beraber söyleyeceğiz tabii ki.
1: Tabii.
0: Çünkü bir önceki düetimiz çok güzel olmuştu. Bundan sonra bütün türküleri seninle düet yapmak istiyorum.
1: İyi söz
0: ben
1: mi?
0: Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir besli kuzu hem kucağında. Hadi beraber söyleyelim.
1: Hadi bakalım, buyurunuz.
0: Kalın sağlıcakla efendim.
1: Hoşça kalın.

0: var kalmış mıyız? Doğru söyle göçmen kız, annem var mıdır?
1: Ne annem var ne babam, kalmışım öksüz.
0: Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni.

ne güzel bayramlarımız vardır bizim. Elleri öpülesi bayramlar. Yalnızlık kılıç yarasıdır biliriz. Deste deste sevgi gülleriyle açılan kapılarımız vardır bizim. Ne güzeldir o kapılar, ne güzeldir gül muştulu bayramlar. Dedeli, nineli, çoluklu çocuklu cıvıl cıvıl yuvalar. Bohçaladığımız hatıralar dökülür sandıklardan. Nasırlı ellerimizi, aminle avuçlarımızı sevgiye açarız kucak kucak. Sığınaktır, topraktır, türküdür bayramlar. Bayramlar bayram ola, bayramınız mübarek.

Merhaba sevgili dinleyenler. Radyomuz TRT Türkü'den Yadigar programı ile huzurlarınızdayız. Gönülden sevgi ve saygılarımızı sunarak bize ayrılan süre boyunca bizi iklim iklim büyüten, bazen bir ağıt, bazen bin öğüt olan, yolda olanlara umut, bizim en soylu dilimiz türkülerimizle sizleri ağırlayacağız bugün de. Programımıza Çorum yöremizden Süleyman Morgülüm'den alınan bir bayram türküsüyle başladık. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Ve ardından Erzurum yöremizden Raci Alkır'dan alınan sözleri Alvarlı Lütfü Efendi'ye ait Can Bulacağın Anını Bayram o bayram ola dedik. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın en üst seviyede yaşadığımız toplumsal hayatımızda, inancımızda ve geleneğimizde müstesna bir yeri bulunan, insanlığı birbiriyle kucaklayan, dargınlar ve küsürlülerin barıştığı, acıların sarıldığı, birbirimize kenetlendiğimiz, senlik benlik bilmeden kucaklaştığımız nice bayramlarımız olsun diyerek devam edelim yayınımıza. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli saz sanatçıları ile birlikte Yadigar sizlere ulaşıyor. Grup şefim Meybala Band'a Zafer Taş'tan eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın ve Burak Aykaç. Basta Burak Demir, kemanede Burhan Elmas, ritim sazda Can Akın. Ve sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses, programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar Anadolu'nun sesi türkülerle devam ediyor.

Bazen yaralanırız, göz göz olur yaralarımız ve içli bir ah çekeriz. Omuz omuza

Sessizliğin konuştuğu yerde bekleriz. Islanmadan akarız sulardan, bin bir renge bürünür yollarımız. Yollar çatallanır içimizde, vakte durur yarınlarımız, duman duman yükselir ahımız, aman demeden. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip, kılma derman, kim helakim zehri dermanındadır, biliriz. Ot bitere, su akara der geçeriz ve şükürle sesleniriz göklere, umutla. Yaradan var, yeri göğü yaradan, tabip yarama değme. Ben de her yarım.

Kıymetli dinleyenler, sevgili Ayhan Aydın ve Zafer Taşlan'ın açışları ile Diyarbakır yöremizden, Celal Güzel Ses'ten Yaradan Var adlı uzun havamızı seslendirdik. Ardından kıymetli ses ve kıymetli bağlama sanatçımız sevgili Ayhan Aydın, o güzel yorumuyla Sivas yöremizden Nuri Üstün Ses'ten alınan Yandım Allah Yandım Yatamıyorum, Gençlik Elden Gitti Tutamıyorum adlı türkümüzü seslendirdi. Ve yine ardından Sivas yöremizden Aşık Ali Metin'den alınan Kam Alanlara İnsan Olma adına nice öğütlerle var olan bir türkümüze ses olduk. Ömür Bahçesi'nin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan, ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ve TRT İstanbul Radyo stüdyolarından TRT Türkü'den sizlerle buluştuğumuz yadigarda şimdi 17. yüzyılda yaşamış ünlü bir aşk hikayesinin hem kahramanı hem de Türk halk edebiyatının ünlü saz şairlerinden biri olan Ercişli Emrah ile devam ediyoruz.

şiirlerinde Emrah, Sefil Emrah, Dertli Emrah, Aşık Emrah mahlaslarının kullanıldığı görünmektedir. Bu mahlasların Emrah tarafından mı yoksa meddahlar tarafından mı kullanıldığı bilinmemektedir. Emrah ile Selvi, Selvihan hikayesi Türk halk hikayeleri arasında geniş bir coğrafyada bilinir. Hikayelerde Emrah'ın Selvihan adlı sevgilisine kavuşmak için yollara düşen, ayrılıklara ve acılara katlanan bir aşık olduğu belirtilir. Ercişli Emrah'ın şiirlerinde durum

bir halk Türkçesi hakimdir. Söylenişi içtendir. Şiirlerinde yaşadığı coğrafyanın tabiat güzelliklerini ve sevgilisine olan aşkını, özlemini anlatırken söylemek istediklerini sade ve içten bir dille ifade etmiştir. Diğer önemli bir konu ise Erciş'li Emrah ile Erzurumlu Emrah'ın karıştırılıyor olmasıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda Erzurumlu Emrah'ın 19. yüzyılda yaşadığı, Erciş'li Emrah'ın şiirlerinde Türkçeyi, Erzurumlu Emrah'ın ise Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir dil kullandığı tespiti sonucunda aralarında 200-250 yıl zaman farkı olan bu iki halk ozanının birbirleriyle karıştırılmamasının önüne geçilmiştir. Erciş'li Emrah'a ait olan birçok şiir türkü olmuş, çağlar aşmıştır. Tutam yar elinden, bir yiğit gurbete gitse, dedim dedi, bizim sahraların başı, bugün ben bir güzel gördüm, ağlar gurbetten geldim gibi pek çok türkü repertuarımızda çağlar ötesinden bugünlere aktarılmıştır. Şimdi Yadigar'da sevgili saz sanatçılarımızın eşlikleriyle de Erciş'li Emrah'tan bir türküyle devam ediyoruz. Saygı, minnet ve rahmetle yad ederek. Uykudan uyanmış gözleri bir hoş, dedim serhoş musan? Söyledi, yok yok.

Kıymetli Yadigar dinleyenleri, şimdi Anadolu'nun başka bir diyarından türkülerle devam ediyoruz. Trabzon yöremizden Hüseyin Dilaver'den alınan bir sevda türküsü dile geliyor. Gemiler Giresun'e, yar olayım Sesun'e, bir daha vuraydı nefesum nefesum'e.

Ve her hafta, her programda gönlümüzdeki sevdayla, dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince türkülerimizi sizlerle birlikte anda paylaşmaya çalışıyoruz. Bu güzel duygularla bezenmiş, yaşanmış ve yakılmış türkülerimizle yol aldığımız yadigarın sonlarına doğru gelirken, sizlerin huzurundan Diyarbakır ve Azerbaycan yörelerimizden bayram türkülerimizle ayrılacağız. Sağlıkla, mutlulukla, huzur ve refahla karşılayacağımız nice güzel bayramlarda buluşmak en büyük temennimiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda grup şefimiz bugün Zafer Taş'tan Maybel Aban'la eşlik ettiler. Bağlamalarda sevgili Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, kemanede Burhan Elmas, basta Burak Demir, ritim sazda Can Akın. Sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe. Her şeyin gönlünüzce ve sevdiklerinizle el ele olduğunuz güzel bayramlar dilerim efendim. Hoşça kalın.

0: Türkü Lügatı.
1: Bozuk, bağlama ailesi çalgılarından tamburaya benzer telli tezeneli bir çalgıdır. Bazı yörelerde sazın küçüğüne bağlama, biraz büyüğüne bozuk ya da bozok denilir. Boyu 100-105 cm olan bozuk çalgısının oktavında 12 perde bulunanı en yaygın olanıdır. Eski Türkçe metinlerde bozuk adlı çalgıya sık

0: sık rastlanır. Gaziantep'ten başlayıp Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar uzanan bölgede bozuk olarak adlandırılan çalgılara rastlanır. Fakat bu çalgılar aynı isimle adlandırılmalarına rağmen farklı boyutlardadır. Kütahya, Uşak yöresinde 8 veya 12 telli çalgıya bozuk adı verilir. Kastamonu, Malatya ve Çanakkale'de yine aynı isimle değişik boyda bağlamalar kullanılır. Bozuk adlı çalgı günümüzde Bulgaristan Türkleri arasında yaşayan Alevi topluluklar arasında hala kullanılır. Ancak bu çalgının boyutları ve çalım teknikleri yöreye, zümreye göre değişiklik gösterir. Bozuk bir çalgının akortsuz, düzensiz olma durumu içinde kullanılan bir terimdir. Ayrıca Çankırı, Tokat, Kırşehir, Mucur yörelerinde serbest tartımlı uzun hava türlerinden biri olan bozlak içinde bozuk terimi kullanılır. Osmanlı bozuğu, Köroğlu bozuğu, Kağızman bozuğu gibi sazla çalınıp söylenen çeşitli aşık havaları da mevcuttur. Türk halk müziği nazariyatına göre bozuk kelimesi bağlama akort şekillerinden biri olan kara düzen akort biçimi için kullanılan bir kavramdır. Bozuk ya da kara düzenle akort edilen bağlama ailesi çalgılarından alt tel la, orta tel re, üst telse sol şeklinde akortlanır. Bozuk düzenin bozuk adı verilen bağlama tipli telli çalgıdan adını aldığı görüşü yaygındır.
1: Türkü lügatı.
2: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
2: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Bayram neşesi müzikle daha güzel.
1: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
0: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
1: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Mersin Gülnarlı saz ve ses sanatçısı Sayın İlhan Pamuk. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
1: Merhabalar, hoş bulduk efendim.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz Sayın Pamuk?
1: Vallahi aslında Mersin'de doğdum. Gülnar bizim esas ana toprağımız. Yazlarda tabii oralarda büyüdük. Ortaokul 2'de başladım ben müzik hevesine. O zamandan bu zamana kadar müzikle uğraştık. Yani müzikli yerden emekli olduk. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu'ndan emekliyim.
0: Evet.
1: Aynı zamanda 80'li yıllarda ilk bize türküleri sevdiren değerli büyüğümüz benim hocam Halil Atılgan, o zamanlar burada halk eğitim müdürüydü. O bize bunları öğretti, o yerleştirdi, elimizden tuttu sağ olsun. İşte bugünlere kadar bu şekilde geldik.
0: Evet efendim, Halil Atılgan'a da buradan selam yolluyoruz. Evet, bugün size kabak kemanesiyle Ahmet Ferit Karademir ve ritim sazıyla kardeşiniz Ayhan Pamuk eşlik edecek. Sizler de hoş geldiniz. İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: İlk olarak Mut Yöremiz'den Musa Eroğlu'nun derlediği, Sözler Karacaoğlan'a ait olan Şu Yüce Dağların Karı Eridi türküsü var. Onunla başlayacağız.
0: Bu güzel eseri şimdi dinliyoruz.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Dinlediğimiz bu eser bir mengi örneğiydi değil mi Sayın Pamuk?
1: Evet.
0: Mengiler genelde Taşeli yöresinde icra ediliyor.
1: Evet, mengileri biz yani bölge olarak Mut bölgesinin yani tahtacı dedikleri o sevgili ozanların çok çıktığı değerli arkadaşlarımızdan öğrendik. Onlardan duyduk. O şekilde geliştirdik.
0: Evet, Alevi Bektaşi Türkmen topluluğunun
1: evet.
0: kültürüne has bir müzik örneği.
1: Evet.
0: Taşeli bölgesi deyince nereyi anlıyoruz?
1: Taşeli bölgesi deyince şimdi bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani diyorlar mesela Silifke türküsü. Silifke'nin küçük bir bölgesinde bu kadar anlamlı türkülerin olması illaki olur. Ama Taşeli dendiği zaman Erdemli'den, tabii kırsal kesimlerin bahsediyorum. Erdemli'nin sahil bölgesinden bahsetmiyorum. Erdemli'den tut Anamur'a kadar bizim Taşeli yöresi türküleridir. Yani bu yörenin türkülerini yani Silifke dedikleri dışarıdaki insanların Silifke türküleri diye bildiği türküler bizim bu Taşeli yöresinin türküleridir. O yüzden işte biz elimizden geldiği kadar onları ya kendi yöremizi diyelim daha doğrusu icra etmeye çalışacağız.
0: Evet efendim. Sohbetimizi yine müzikle aralayalım. Sırada hangi eser var?
1: Sırada işte gene kendi yöremizin Kulları Olam diye bizim bu tarafta çok sevilen güzel bir türkü.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için. Müziğe çok küçük yaşlarda başladınız.
1: Evet.
0: Buna ne vesile oldu?
1: Buna ne vesile oldu? Şimdi benim abim, büyük abim var benden. İki tane, biri öğretmen, biri bir elektrik kurumundan emekli.
0: Evet.
1: Şimdi onlar biraz saz çalarlardı. Onları ben duya duya ben de heveslendim. Ondan sonra babam rahmetli karşı çıkmıştı ama ben yine de yılmadım. Tabii annemin de desteğiyle devam ettim. Kendi harçlığımla biriktirdiğim parayla gittim, bir tane bağlama aldım. Eski bisküvi.
0: Evet.
1: Onunla başladık. Ondan sonra işte artık devam etti, gelişti.
0: Ailenizde birçok fert müzikle uğraşıyor.
1: Evet.
0: Kardeşiniz Ayhan Pamuk da bugün bizimle birlikte.
1: Evet, o da beraberiz. Benim bir küçük kardeşim var, Şahin Pamuk diye. O da ritim aleti çalıyor.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani öbür yeğenim var, gene Büyükşehir Belediyesi'nde bas gitar çalıyor. Aile bayağı müzik konusunda geniş yani.
0: Evet, sizlere başarılar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sırada hangi eser var?
1: Sırada yine bizim ritmik olarak, aynı bizim yöreni ritmik yapısına ait olan Konya türküleri de biz çok dinleriz, çok severiz. Bir Konya türküsü var, Sille diye, onu yapacağız.
0: Mikrofonda İlhan Pamuk.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın İlhan Pamuk. Evet, Taşeli bölgesi dediğimizde Mersin'in batısından Karaman'a kadar, Konya'ya kadar uzanan bir coğrafya aslında. Bu sebeple müzikal benzerlikler görüyoruz.
1: Yani benzerlik belki fazla olur. Yani aşağı yukarı çok iç içe. Bizim o yörede mesela Karamanlı biri, Ermenekli biri aynı türküleri dinler, aynılarını sever.
0: Evet efendim. Müzikal anlamda yaptığınız çalışmalardan da biraz söz eder misiniz?
1: Efendim şu anda işte Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 20 yıl çalıştım. Orada Batı müziği enstrümanı çalıyordum. Nefesli bariton diye bir alet çalıyordum. Oradaki yani bandoydu daha doğrusu orası. Konservatuvarda da tabii ara sıra yardımcı oluyorduk. Kent orkestrası vardı Mersin'in. Orada bağlama çalıyordum ben.
0: Evet.
1: Oradan emekli olduktan sonra zaten daha önceleri hobi olarak korolara gidiyorduk. Yani korolarda bağlama çalıyorduk. Arkadaşlara yardımcı oluyorduk. Şimdi kendimiz koro kurduk. Toroslar Türk Halk Müziği Korosu kurduk. Şu anda 25-30 kişilik bir topluluğumuz var. Bunun içinde 2 tane doktor var. 4 tane hemşire var. İl tarım müdürümüz var. Bunlar hep geliyorlar. Orada çalışma yapıyoruz. Türkü söylemesini öğretiyoruz.
0: Ne kadar güzel. Size başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Yine müzikle devam edelim. Hangi eser olacak sırada?
1: Şimdi yine bizim Taşeli yöresine ait bir türkümüz. Yine çok sevilen, orada düğünlerde falan sürekli çalınan, istek olan çok eski bir türkü. Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz.
0: Dinliyoruz.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın İlhan Pamuk. Bu güzel eseri de dinleyicilerimizle buluşturduk.
1: Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun.
0: Emekli olduktan sonra koro çalışmaları sürdürüyorsunuz.
1: Evet.
0: Başka hedefleriniz, planlarınız var mı?
1: Vallahi hedeflerimiz insanlara türküyü sevdirmek. Yani benim eskiden belli düşüncelerim buydu. Yani hep türküleri insanlara nasıl sevdiririz, türküleri insanlara nasıl sevdiririz. Şimdi yani içindeki, daha doğrusu bizim dönemimizdeki gençlikte biraz arabesk tutkusu vardı. İşte o dönemler, şimdi Allah rahmet eylesin, Ferit Tayfur'un eserleri, Müslüm Gürses'in eserleri, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, bunlarla gençler yoğrulurdu. Biz de türküleri nasıl sevdiririz diye uğraşırdık. Ama çok şükür ki bu dönemlerde türküler biraz daha aşina oldu insanlara. Bayağı sevmeye başladılar yani.
0: Evet, sizin de bu süreçte emeklerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son eser hangisi olacak?
1: Şimdi gene Musaeroğlu'ndan bir eser seslendirelim efendim. Mihriban'ı yapalım.
0: Evet, buradan da selamlamış olalım kendisini.
1: Kendisine çok sağ olsun. Çok sevdiğim bir sanatçı.
0: Evet, mikrofonda İlhan Pamuk.

0: Sayın İlhan Pamuk, programımıza birbirinden güzel Taşeli yöresi türküleriyle renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Efendim biz çok teşekkür ederiz bu davetiniz için. Bizi burada ağırladığınız için çok sağ olun, çok var olun. İyi ki TRT Çukurova Bölge Radyosu burada. Bunun avantajlarından da yararlanıyoruz. Sağ olun, var olun bizi davet ettiniz, ağırladığınız için. TRT Türkiye de çok sevdiğim bir kanal. TRT Türkiye'yi de beğenerek izliyorum. Onlara da, yapımcılara, bütün emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Çok sağ olun. Bugün İlhan Pamuk'a Kabak Kemane'de Ahmet Ferit Karademir ve Ritim Saz'da kardeşi Ayhan Pamuk eşlik etti. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Mersin Gülnarlı ses ve saz sanatçısı İlhan Pamuk'tu. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akgüz, haftaya aynı gün ve saatte Çukurova'dan seslerle TRT Türkü'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in Zeki Antaş'tan derlediği Antalya türküsüyle başlıyoruz. Şule Arık huzurlarınızda. Çay başına bostan ektim yayıldı.

Muzaffer Sarı Sözel'in Bakır Yurtsever'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Ali İbicek'ten dinliyoruz. Dön beri, dön beri de yüzün göreyim. Yüzün görenlere kurban olayım.

Emine Yalçın'ın Aşık Daimi'den derledi Erzincan türküsüyle Ali Rıza Gündoğdu sizlerle. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer, ağlama.

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsüyle Cengiz Özkan sizlerle. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Herkese merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonda TRT Ankara Radyosu, Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ben Zafer Albayrak, birbirinden değerli orkestramızda bağlama Cemil Kayacı, nefesli Ferhat Erdem hocamız, ritim saz Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitar Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz ise Mutlu Hiç Yılmaz.
1: Evet, bir Türkiye evinde tekrar sizlerleyiz. Siz radyoları başında bizi izlerken biz de burada heyecanla sizlere türküler seslendireceğiz.
0: Evet.
1: Ve ben ilk türküyle başlamak istiyorum. Rumeli'ye gidiyorum. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil yar yar. Sevdiğimin yası var diyeceğim ve hemen onun arkasından
0: evet,
1: bir Ankara türküsü bağlayacağım. Çok da severim aslında bu türküyü. Denize dalmayınca bir
0: biz
1: balık almayınca biz buradan kalkmayız. Gök kandil olmayınca efendim buradan sizleri görüyorum ve bu türküye eşliklerinizi bekliyorum.
0: Evet, dinliyoruz.

0: İzin. Reyhancığım, çok severiz ya bu türküde.
1: Daha yaşın çok genç. Öyle bu yaşta mi? Dertli olma. Dert iyi bir şey değil.
0: Ama çok geç kaldım bunu söylemek için.
1: Yani böyle olumsuz bir şey olduğu zaman gül geç gitsin. Bak ben öyle yapıyorum. Mesela sözü şaşırdım. Güldüm geçtim. Olabilir, artık yaşlanıyoruz.
0: Hiç de yaşlanmıyorsun. Ben de yaşlanmak istemiyorum. Dertli de değiliz, kederli de değiliz. Değil mi Özgün? Evet. Daha bugün konuştuk. Ya yayın öncesinde konuştuk.
1: Bizi duyuyor musunuz?
0: Her şey çok keyifli ilerliyor.
1: Sevgili dinleyenler, İnşallah eşlik ettiniz. Valla biz burada yerimizde duramadık.
0: Kesinlikle çok keyifliydi.
1: Eminim siz de evlerinizde, arabanızın başında, yolda, her nerede bu programı dinliyorsanız eminim ki siz de duramadınız diye düşünüyorum. Ve Reyhan Eriş.
0: Evet, ben türkü söylemeden önce, bugün de hazır böyle konuşma tarafımız açılmışken. Abi bazen çok konuşan ısımız geliyor değil mi? Bizim aynı anda geliyor, aynı anda gidiyor. Ah, evet, bugün biraz
1: abi
0: konuşalımız
1: var. Abi tutmayıp da bir konuşsak var ya.
0: Evet, konuşmak istiyoruz bugün. Efendim ben bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün beni duygulandıran bir şeydi bu. Halk müziği gerçekten çok derin bir alan ve çok güzel bir kültür yuvası. TRT zaten öyle. Bizler de buradaki sanatçılığımızı bir misyon olarak edinip kendi yaşımızdaki bizden büyüklere, bizden küçüklere türküleri doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Keza bugün de repertuarımız çok geniş. Her bölgeden de türküler seçmeye çalıştık. Fakat bugün beni mutlu eden şeylerden bir tanesi şuydu. Hatta işte sosyal mecralarda da, dijital platformlarda da paylaşma gereği duydum. Biliyorsun semahlar, deyişler, duvazimamlar hem icrası açısından zordur hem de okumak için gerçekten yürek ister. Yani o yüreğe hakim olmak lazım, o hissiyata ermek lazım okumak için. Benim de kendi çapımda çalıştırmaya çalıştığım, uğraştığım, türkü öğretmeye çalıştığım bir ekibim var.
1: Evet.
0: İşlerinden de bir tane ufaklık, daha okula bile gitmiyor. Ben bir türkü öğrendim diye geldi yanıma geçenki çalışmamızda. Bir semah. Bir hafta önce koroya çalıştırmıştım. Videosunu da gruba atmıştım. Orada dinlemişler. Dinlerken de çocuk ona gerçekten kulak veriyor. Okumaya çalışıyor. Ben Reyhan Hoca'ya bu türküyü dinletmek istiyorum diyor. Ve sonrasında geldi. Ben okuyabilir miyim dedi. Ve koroya geçmeme rağmen korodan çok daha iyi okudu o çocuk. Okula bile gitmiyor.
1: Bravo.
0: Yani belki de yalan olmasın. En fazla birinci sınıfa gidiyordur. Biliyor musun ne? Hem bütün usul yapısına uygun, makamsal değişikliğe uygun bir şekilde icra etti. Ve ben dedim ki...

0: Evet, bugün herkesin içinde söylemiştim ve bizi dinleyenlere de söylüyorum. O gün ben yastığa başımı rahat koydum dedim. Çünkü benim amacım, bizlerin amacı, bu kurumdaki insanların amacı her zaman bizden sonraki kuşaklara türküleri doğru aktarabilmek ve sevdirmekti.
1: Evet.
0: Bunu başardığımıza inanıyorum ve bu keyifli
1: Bunda en
0: durumu da
1: iyi
0: sizlerle...
1: yapanlardan birisin. Eminim ki o kardeşimiz diyelim veya da
0: Evet.
1: çocuğumuz diyelim, yani tabii
0: Çocuğumuz
1: çocuğumuz
0: diyebiliriz.
1: yaşında.
0: Evet, evet kesinlikle.
1: Onu da tebrik ediyorum. Bravo. Yani o yaşta bu kadar senin bahsettiğin böyle bir duvaz imamı seslendirdiği için onu ayrıca
0: Evet.
1: tebrik ediyorum buradan.
0: Her haftada ufaklıklar gelip seslerini dinletmeye çalışıyor. Demek ki bizi dinliyorlar. TRT Türkü'de de
1: Herkes
0: dinliyorlar, değil
1: dinliyor.
0: mi?
1: Şu anda TRT Türkü'de de seni dinliyorlar ve senin türkünü bekliyorlar
0: Evet.
1: Erhan'cığım.
0: Hayır, ben biraz daha konuşmak istiyorum diyormuşum.
1: Türkülerini
0: Efendim.
1: söyle, ondan sonra konuşalım.
0: Tamam, peki. Bize onlar da dinliyorlardır. Teşekkür ediyorum yine tekrardan ailelerine de aynı zamanda. Efendim şimdi her yöreden okuyacağız dedik ya. Bir Rumeli de ben seslendirmek istiyorum.
1: Evet.
0: Şu karşıki dağda lambalar yanar. Lambaların şavkına Fadimem. Sevgilim yazar diyeceğiz. Çamlar altına diyeceğiz daha sonrasında. Bir tokat
1: Çok
0: yapalım.
1: severim,
0: Tokat'ı da
1: evet.
0: çok severiz. Tokat'ın çok güzel türkülerinden bir tanesidir. Ve herkesin bize eşlik etmesini bekliyoruz efendim.
1: Buradan Tokat'a selamlar.

0: Evet, Naciye'ye aşık. Naciye'yi seviyor ama bir yandan da böyle gönlü var. Bir yandan da böyle aba altından sopa gösteriyor. Bak diyor, çok sallanma diyor. Benim de dostum var diyor.
1: Eyvah eyvah.
0: Yani evet. Tokat türküleri çok güzel.
1: Çok. İçinde o kadar
0: Hele
1: farklı
0: o
1: kültürler
0: canım
1: besliyor
0: cicim
1: ki.
0: mi?
1: Canım cicim. Canım
0: Canım havaları. O
1: havalarına.
0: kadar güzel seslendiriyorsun ki Reyhancığım.
1: Ay kurban olurum abi. Teşekkür
0: Bir biraz
1: ediyorum.
0: kısaca bir şeyler söylesene böyle. Bir mısra böyle bir dize.
1: Ne okuyabiliriz?
0: Canım diye başla sen yeter.
1: Tamam sen oku ben şimdi düşüneyim onu ne okuyabilirim diye. Ne okuyacaksın bize?
0: Valla ben Sivas yöresinden okumazsam olmaz tabii ki.
1: Evet. Bir de bu arada
0: Aşık.
1: geçen hafta şey demiştin. Hatırlatalım mı?
0: Ne
1: Bir
0: demiştim?
1: sonraki haftaya her yörden türkü getireceğim
0: Evet
1: diye.
0: her yörden getirdim
1: Her
0: ama.
1: yörden getirirken Sivas'ı da
0: Yani
1: unutmadı.
0: Rumeli ile başladım.
1: Başladık
0: Hemen
1: evet.
0: arkasından Ankara'ya gittim. Şimdi Sivas. Yani herhalde gideceğiz. Ben Sivas'ta
1: Tabii.
0: doğmuş büyümüşüm.
1: Evet işte bu. Sivas'a selamlar.
0: Sivas'ı değişmem.
1: Öyle mi
0: Yani
1: abi?
0: bir de Malatya'yı da değişmem tabii. Bir tarafım da Malatyalı yani.
1: Tamam hadi
0: Buradan tüm
1: bakalım.
0: Sivaslara, Malatyalara, tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz Türk evinde. Şimdi bir Sivas yöresinden Aşık Ali Delice'den güzel bir türkü var. Hadi Canan kapınıza kul olam, layık mıdır yanıp yanıp kül olam. Sen bir bahçıvan ol, ben de gül olam, o nazik ellerinen der beni diyeceğim.
1: Ah be ah.
0: Hemen arkasından güzel yine bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil, her yanı farelenmiş, yine gönlüm hoş değil diyelim.
1: Dinliyoruz.

0: helal olsun. Hakikaten.
1: Akarsuya helal olsun.
0: Zaten ustalara hiç söylenecek laf yok. Her şey çok eksik kalır.
2: Ya biz, ama biz hani Allah gerçekten hani bir yetenek vermiş.
0: Evet.
2: İnsanlar üretmişler. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz de onları tüketiyoruz. Hani çok isterdim ben de bir şeyler yazabileyim, işte kendi türküm olsun. Ama bu ayrı bir yetenek.
0: Ben şimdi çok fazla söze zamanımız yok ama bence herkes de bir şey yazmasın ya. Akarsu gibi adamlar varken onlar yazmışlar, bitirmişler.
2: Tabii
0: şimdi
2: ki.
0: Gerçekten onların çektiği çileyi, ama acıyı, sevinci gerçekten aynı noktada yaşayabilecek insan mı var?
2: Şimdi
0: o duygularla, o hislerle
2: çok haklısın
0: bilemiyorum.
2: Ama şimdi son nesil ozanlardan da çok güzel sözler çıkıyor, çok güzel bir duygular çıkıyor. Onların da hakkını yemeyelim.
0: Benim çok az yani beş parmağı geçecek boyutta olduğunu düşünmüyorum. Melodiler artık çok kısır ve çok tekrar. Bu açıdan ben
2: kim bu memlekete bir şeyler bırakıyorsa onlara helal olsun diyorum.
0: Ama lütfen kopyalamadan ve gerçekten kendi hissiyatlarıyla, kendi duygularıyla ve gerçekçi şeyler ortaya koyulmalı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da Akarsu gibi ustaların, Aşık Veysel gibi ustaların yazdıkları gani gibi gelsin. Biz de başımızın tacına deyip okuyalım. Öyle değil mi Özgür?
2: Tabii ki.
0: Öyle değil mi hocam? Tabii. Ferhat hocam, haksız mıyım?
2: Aşık Veysel Şatıroğlu ne demiş? Ne demiş?
0: Ne demiş?
2: Ne demiş, sen söyle.
0: Çiğdem der ki ben Ela'yım demiş efendim.
2: Tabii ki.
0: Hemen ardından da siyah perçemini dökmüş yüzüne diyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Reyhan Eriş.

0: Dır.
1: Reyhancığım,
0: Abim.
1: çocukluğumda hep bu sesi duydum. Ya
0: Evet.
1: dolayısıyla Aşık Veysel'in bende gerçekten çok farklı bir yeri var. Yani nasıl etkilendim bilmiyorum ama onun gözlerinin görmemesi, o işte hani duyuyorum bağlama çalıyor, söylüyor filan, o mu ilginç geldi. Ya bir de çok duygulu bir sesi var zaten
0: Kesinlikle
1: yani.
0: öyle. Kesinlikle bizim yüz
1: Allah nur içinde
0: akımız.
1: yatırsın. Sen de çok güzel
0: Çok
1: seslendirdin.
0: teşekkür ederim. Sazlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Ustalarımız buradalar yine her zaman oldukları gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ama zamanımız daraldı abicim. Hemen
1: Evet.
0: sizden bir şeyler dinleyelim.
1: Tabii şimdi geçen hafta da söyledim ya farklı farklı yörelere gideceğim diye.
0: Evet.
1: Yani dün Yurttan Sesler yayınımızda bu söyleyeceğim türküyü çok güzel seslendirdi.
0: Aa, benim
1: Yani
0: okuduğum
1: çok güzel
0: türküydü bu.
1: söylemişti. Çok etkilendim, dedim ki yarın da ben söyleyeyim dedim.
0: Çok mutlu
1: Kusura
0: oldum.
1: bakma, istersen bana eşlik edebilirsin.
0: Tabii ki de seve seve seve.
1: Hadi gel o
0: Kesinlikle
1: zaman.
0: çok
1: Arda
0: isterim.
1: Boylarında
0: Hemen
1: Kırmızı Erik.
0: ardından bir eser daha var ama.
1: Evet var tabii ki.
0: O çok
1: O da
0: önemli.
1: sürpriz olsun. Ne?
0: Sürpriz olsun bence. Söylemeyelim. Çok
1: Tamam.
0: güzel bir eser yine.
1: Tabii.
0: Haydi bakalım.

0: Helal.
1: Evet, ağzınıza yüreğinize sağlık efendim.
2: Oh, hey.
1: Hey, hey, hey, hey, hey.
3: Cemil'le bunu herhalde Kültür Bakanlığı'nda beraber çalışırken binlerce kez söylemişiz değil mi?
1: Vallahi helal.
3: Biz söylüyorduk. Halk oyuncu kardeşlerimiz de oynuyorlardı.
1: Oynuyordu değil mi?
3: Evet, ne güzel. Günlere gittik.
1: Arda Boyları da bu arada benim için de çok anlamlı oldu. Birlikte okuduk baştan sona.
3: Evet, dün sen işte yayında söyledin. Çok böyle etkilendim. Çok güzel söylemiştin.
1: Teşekkür ederim.
3: Bunu da tabii sen o kadar güzel söylemişken bunu tek söylemek istemedim. Bana eşlik ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Olur mu öyle şey? Benim için çok kıymetli. Özellikle seninle birlikte düet yapmak çok özeldi abicim. Teşekkür ediyorum. Ama ben diyorum
3: orkestramız.
1: Orkestramız her zamanki gibi tabii ki de.
3: İyi ki varsınız.
1: İyi ki varsınız. Şimdi biraz zaman kalsın istediğim için ben direkt türkülerime başlayayım isterim. Cemil abicim ne dersiniz? Bir yedekli türkümüz vardı. Zafer abiden dinlemek isteriz. Alaydım elin elime. Evet. Alaydım elin elime diyeceğiz. Varmış. Bir Güneydoğu türküsü seslendirelim. Bugün biraz Balkanlara torpil geçmişiz sanırım. Bir Edirne türküsü okuyacağım hemen ardından. Bakkallar satıyor Karaca üzüm diyoruz. Buyurunuz efendim.
3: Evet, Ediş.

0: Efendim, bugün ton meşterimiz Mutlu İç Yılmaz, yapımcımız Mehmet Taha Arkan, Cemil Kayacı, sevgili Üstad Ferhat Erdem, sevgili abimiz Suat Kuş, Halil Melişen, Özgün Eroğlu, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Bir Türk Evi'nde yine sizlerle beraber olmaktan çok mutluyduk ve Bir Türk Evi'nin sonuna geldik Reyhancığım.
1: Evet, bir sonraki haftaya yine birlikteyiz, hep beraber olacağız, diğer dostlarımız, diğer sanatçı arkadaşlarımızla birlikte olacaklar. Bize de denk geldikçe dinleyiniz efendim. Şimdi
0: evet.
1: Abicim, senden bir türkü dinleyeceğiz biz.
0: Beraber söyleyeceğiz tabii ki.
1: Tabii.
0: Çünkü bir önceki düetimiz çok güzel olmuştu. Bundan sonra bütün türküleri seninle düet yapmak istiyorum.
1: İyi söz
0: ben
1: mi?
0: Bir göçmen kızı gördüm Suna boyunda. Elinde bir besli kuzu hem kucağında. Hadi beraber söyleyelim.
1: Hadi bakalım, buyurunuz.
0: Kalın sağlıcakla efendim.
1: Hoşça kalın.

0: Telgraf tellerinden haber var mı? Ne haber var, ne mektup var, kalmış mı yüzsüz? Doğru söyle göçmen kızı, annem var mıdır?
1: Ne annem var, ne babam, kalmış mı öksüz?
0: Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni.

0: benim türküm.
1: Günaydın Benim Türküm programı, İskender Yıldız, Kahramanmaraş'ın güzel ilçesi Göksun'dan arıyorum. Mulis Akarsu'nun Vay Gözünü Sevdiğim adlı türküsünü çalarsanız çok sevinirim. Bunu Göksun Teknikoluk Köyü'ne, İmranlı Doğançal Köyü'ne ve beni tanıyan herkese armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.